0: Bakma benim öfkeli halime. Bir anlık oldu bitti her şey. Hani dilin kemiği yoktur ya. Benimki de öyle bir şey. Ben sana biriktirdiğim düşleriyle değil, asıl ilhamı olduğun şarkılarım ve şiirlerim kadar seviyorum. Çünkü her kelimenin anlamı sensin ve ben her şeyde seni yaşıyorum. Artık bitti git dedim ya, bir başkası var dedim ya, resimleri yırtıp yaktım dedim ya. Vallahi de, billahi de, yalan söyledim, yalan söyledim. Yollarına kurban olam, söyle neredesin oy.
1: Radyosu olan bizi dinliyor. Sultan Efendim.

Benim babam Mert adamdı. Mangal gibi yüreği, yufka gibi kalbi vardı. Hayatım boyunca ona özendim. Fedakardı. Bir dikili ağacı olmadı belki. Ama kendisi onuruyla yaşayan koskoca bir çınardı. Üstümdeki kol kanat, sırtımı yasladığım dağ gibiydi. Ben babamın oğlu, tepeden tırnağa.

saydım olsaydım yine sever miydin beni? Ben simsiyah duman olsaydım olsaydım yine sever miydin beni? Beni simsiyah duman olsaydım.

0: olsaydım, olsaydım, bu dünyada yerim yokmuş, yokmuş. Keşke bir yalan olsaydım, olsaydım, keşke bir yalan olsaydım, olsaydım.
1: El alem dinlemese de Kiniz Sultan Efendi dinliyor. Sultan Efendi.

0: tükenmek bilmiyorum o buz çilesi. Günleri sayarım kardeş gelmez süresi. Derdin olsa yok ki burada çaresi. Gardiyan kardeşim bırak gidelim. Elimden bir şey gelmiyor yar benim. Günlerim geçmiyor halim zor benim. Koca dünya bana bugün dar gelir.
1: Sultan Radyo.

0: Adam gibi radyo. Sultan radyo.
1: Söyleyemedim ki hiç kimseye, ne dağlara ne taşlara. Bu gizli yaramı hep içimde sakladım. Ah be cancağızım, bilsen nasıl pişman, nasıl perişan. Ayrılık ölümmüş bilemezdim. Bilseydim seni hiç bırakmazdım. Neredesin ey kara sevdam? Ne yerin belli, ne yurdun, ne adresin, ne telefonun. Hiçbiri yok bende. Ama sen varsın halen yüreğimde, bedenimde. Unutma, bekliyorum seni ölene kadar. Ama sen bekleme son nefesimi ölene kadar. Dön gel bana, dön gel benim gizli yarım, cancağızım.

Söyle neydi suçum? Sana ne yaptım? Seni sevmekle ben yolumdan saptım. Verdiğin dert ile belayı kaptım. Azrail'den önce gelemez miydin?

0: Ümmetoğlu Çayır Süt Ürünleri. 20 yıllık değişmeyen adres, değişmeyen lezzet. Gerçek süt lezzetini, tazeliği ve kaliteyi sofralarınızda arıyorsanız adres belli. Ümmetoğlu Çayır Süt Ürünleri. Günlük ve özenle hazırlanan birbirinden lezzetli ürünlerimizle kahvaltı sofralarınıza doğallık ve lezzet katıyoruz. Ürünlerimiz çapallı kaymaklı köy yoğurdu, çayır homojenize yoğurt, çayır sahan kaymak, çayır rulo kahvaltılık kaymak, çayır künefelik peynir, çayır yayık tereyağı, çayır Antep peyniri, çayır beyaz peynir, çayır çökelek. Ürünlerimizi Kilis'teki bakkal ve marketlerde bulabilirsiniz. 20 yıldır değişmeyen kalite, değişmeyen güven ve değişmeyen lezzet. Ümmetoğlu Çayır Süt Ürünleri. Gerçek süt lezzetinin güvenilir adresi. İletişim Hasan Ümmetoğlu. 0533 229 86 60 0533 382 82 36.
1: Musluk sularına son. 25 yıllık tecrübe, Türkiye genelinde güvenilir hizmet. Evinizde ve iş yerinizde daha kaliteli suya ulaşmanın zamanı geldi. Artem su arıtma sistemleri olarak 25 yıllık sektör deneyimimizle su arıtma cihazları, profesyonel kurulum, teknik servis, bakım, filtre değişimi ve yedek parça hizmetleri sunuyoruz. 81 ilde bayiliklerimiz vardır. İhtiyacınıza uygun su arıtma sistemleri için bizimle iletişime geçin. Artem su arıtma sistemleri. Telefon 0506 298 57 49. Adres Endüstri Meslek Lisesi karşısı. 25 yıllık deneyim, güvenilir hizmet, kaliteli su. Artem su arıtma sistemleri. Musluk sularına son. Kaliteli suya merhaba.
2: Biz babadan böyle gördük. Ya balığı tanıyacaksın ya da balıkçıyı. Akdeniz Balıkçılık olarak yolumuza emin adımlarla devam ediyoruz. Bütün balık çeşitlerini taze taze bulacağınız tek adres Akdeniz Balıkçılık'ta. Almış olduğunuz balıklar temizlenir, zeytinyağında kızartılır ve tavada hazırlanıp adresinize servis yapılır. Kredi kartıyla da satış yapılan Akdeniz Balıkçılık'ta aile yerimiz mevcuttur. Adres Odun Pazarı Caddesi No 24. Telefon 0545 674 2117. Akdeniz Balıkçılık, Yılmaz Aygün ve oğlu Serkan Aygün. Bu meslek babadan oğula kalan mirastır.
3: Radyosu olan bizi dinliyor. Sultan Efendim.

0: istasyon.
1: Bağevi, iş yerleri ve evlerinize çatı yaptırmak için artık Gaziantep'e gidip yorulma derdine son veriyoruz. Ersöz Çatı ve İzolasyon olarak Kilis'teyiz, halkımızın hizmetindeyiz. Kullandığımız ürünler birinci sınıf membran, shingle ve kiremit olup kusursuz işçilik, müşteri memnuniyeti ve daima kaliteli hizmet temel prensibimizdir. Ersöz Çatı ve İzolasyon, Cumali Ersöz. Telefon 0533 151 86 62.
0: 0533 151 86 62.
1: Adres Otogar civarı, İl Tarım Müdürlüğü karşısı.
2: Kuruluşumuzdan bu yana bizi tercih eden tüm Kilis halkına Nezih Kuruyemiş olarak teşekkürlerimizi sunar, hayırlı günler dileriz. Her zaman ve özellikle şeker ve kuruyemişi nereden alacağım diye düşünmeyin. Nezih Kuruyemiş Şekerleme olarak Oleo Otel yanı Şehitler Parkı civarında hizmetin en güzelini sunmaya devam ediyoruz. 1872'den bu yana sizlerin hizmetinde olan Nezih Kuruyemiş ve Şekerleme'de fındıklı ve fıstıklı lokum, günlük badem şekeri, kuruyemiş ve baharat çeşitleriyle gerebiç malzemelerini de bulabilirsiniz. Nezih Kuruyemiş Şekerleme. Adres Şehitler Abidesi Caddesi, Oleo Otel yanı Kilis. Telefon 813 42 31. Damağınızda kalıcı tat için güvenin tek adresi Nezih Kuruyemiş Şekerleme.
3: İlaç Gibi Radyo
4: Sultan Efendi.

el alem dinlemese de Kilis Sultan Efendi dinliyor. Sultan Efendi dinliyor.

0: stil sahibi erkeklerin tercihi Altın Yıldız Classics'te yeni sezon fırsatları başladı. Birbirinden şık yeni sezon ürünleri, seçili tişörtlerde bir alana bir bedava kampanyası, takım elbise ve smokin setlerinde 6.999 TL'den başlayan fiyatlar sizleri bekliyor. Adres Cumhuriyet Caddesi Garanti Bankası yanı. Gerçek stil üstün kalite. Kilis Altın Yıldız Classics.
1: Liman Balıkçılık. Bekir Mori'nin yeri açıldı. Yeni gelmedik, geri geldik. Liman Balıkçılık yeniden kapılarını açtı. Taze ve günlük balık çeşitleri, kaliteli hizmet ve eşsiz lezzet yeniden sizlerle. Çupra, levrek, palamut, hamsi, istavrit, mezgit, karides ve daha birçok balık çeşidi. Balık pişirimi yapılır. Ev ve iş yerlerine sipariş ve servis hizmetimiz vardır. Ayrıca aile salonumuz mevcut olup kredi kartı geçerlidir. Mustafa Mori 0532 407 54 95. Bekir Mori 0545 179 79 09. Adres 7 Aralık Mahallesi Halit Efendi Sokak numara 40. Liman Balıkçılık. Yeni gelmedik, geri geldik.
2: Sultan Efendi.

hazır adak dayanmaz demiştim. Cepten yedik be senden bu aşkı. Bitirdik, tükettik, rezil rüsva ettik. Seni çok sevmiştim. Git şimdi, gir yılanı koynuna.

ve iş yerinizin tüm ihtiyaçları için doğru adres Başar Pen Yapı. Kış bahçesi, elektrikli tente, giyotin cam, elektrikli panjur ve kepenk, PVC kapı ve pencere sistemleri, alüminyum doğrama, cam cephe, kompozit dış cephe kaplama, fotosel kapı, duşakabin, sineklik ve cam balkon sistemleri, prefabrik ev modelleri ve çok daha fazlası. Hepsi en uygun fiyatlarla ve kaliteli işçilikle. Başar Pen Yapı Vural Özkır. Adres Küsket Sanayi Sitesi C Blok numara 52 Gaziantep. Telefon ve WhatsApp hattı 0533 548 2115. Hayal edin, biz yapalım. Başar Pen Yapı. Adresimiz Gaziantep olabilir ama size bir telefon kadar yakınız. Instagram adresi Başar Pen Yapı. Kilisin güçlü sesi, radyonuz Sultan. Sultan.

0: devam ediyoruz. Bütün balık çeşitlerini taze taze bulacağınız tek adres Akdeniz Balıkçılık'ta almış olduğunuz balıklar temizlenir, zeytinyağında kızartılır ve tavada hazırlanıp adresinize servis yapılır. Kredi kartıyla da satış yapılan Akdeniz Balıkçılık'ta aile yerimiz mevcuttur. Adres Odun Pazarı Caddesi No 24. Telefon 0545 674 2117. Akdeniz Balıkçılık Yılmaz Aygün ve oğlu Serkan Aygün. Bu meslek babadan oğula kalan mirastır.
1: Özel Kilis Meda sürücü kursu katkılarıyla reklamları dinlediniz.
2: Radyosu olan bizi dinliyor. Sultan Efendim.

0: Kilis'in güçlü sesi, radyonuz Sultan. Sultan.
1: Asırlardır yalnızım, yalnızım. Pişman.

0: Radyo Sultan'da şimdi reklamlar. Şimdi reklamlar.
1: Yeni bir araç almayı düşünüyor ya da aracınızı gerçek değerinde mi satmak istiyorsunuz? Doğru adres Açıkel Auto Center. Geniş araç seçenekleri, güvenilir hizmet anlayışı ve şeffaf ticaret ilkesiyle ikinci el otomobilde güvenin adresi olmaya devam ediyoruz. Açıkel Auto Center, araç alım satımı, güvenilir ekspertiz desteği, kredi kartına taksitli satış imkanı, hızlı ve güvenilir işlem süreci, dürüst, şeffaf ve profesyonel hizmet anlayışıyla hizmetinizde. Kalite, işini doğru yapanların imzasıdır. Açıkel Auto Center, özel idare karşısında. Detaylı bilgi için 0530 665 0979. Araç almadan önce mutlaka uğrayın. Seçeneklerimizi görmeden karar vermeyin. Açıkel Auto Center. Güvenin olduğu yerde ticaret, ticaretin olduğu yerde Açıkel vardır.
2: Kendi çiftliğimizden, kendi besilerimizden sofranıza uzanan güvenilir ve kaliteli et lezzeti. Et Ovası Lezzet Diyarı. Kilis'in eşsiz damak tadını usta ellerin maharetiyle buluşturuyoruz. Et Ovası 1. Şube, perakende dana eti satışıyla kaliteli ve güvenilir eti sofralarınıza sunuyoruz. Et Ovası 2. Şube, Tavacı Mahmut Usta. Kendi besilerimizden gelen kaliteli etlerle hazırlanan eşsiz Kilis lezzetlerini sizlerle buluşturuyoruz. Kilis tava, Arap tava, oruk, ezme tava, patlıcan kebabı, lahmacun. İki şubemizde aynı adreste hizmet vermektedir. Şehit Sakıp Mahallesi, Santral Parkı Sokak, numara 7. Mahmut Usta 0532 276 4185. Uğur Usta 0532 440 5476. Gerçek et, gerçek lezzet. Et Ovası Lezzet Diyarı.
3: Kilis'te tatlının yeni dönemi başladı. Yeni hastane yolunda kapılarını açan Bayramoğulları Baklava, ustalığı lezzetle, geleneği modern bir mekanla buluşturuyor. Ahmet ve Murat Oruç kardeşlerin emeğiyle hayata geçen Bayramoğulları Baklava, tatlıda kalite arayanların yeni buluşma noktası olmaya aday. Lezzet şöleni, çıtır çıtır baklava, tereyağlı Kilis katmeri, ustalık işi künefe, özel lezzet cennet çamuru. Adres Yeni Hastane Yolu Göktürk Eczanesi arkası. İrtibat 0546 170 40 09 0551 949 1994 0348 803 50 01. Bayramoğulları Baklava. Tatlıya dair ne varsa gerçeği şimdi burada.
4: Kilis'te geleneksel Osmanlı hamam kültürünü yaşatmak, günün yorgunluğundan arınmak ve kendinize keyifli bir mola vermek için sizleri Hacı Ağa Osmanlı Hamamı'na bekliyoruz. Erkeklere özel her gün 9.22 hamam, masaj, kese, havuz. Bayanlara özel her hafta sadece cuma günü 9.22 hamam, masaj, kese, havuz. Masörlerimiz bayandır. Ayrıca havuz hizmeti sunmaktayız. Özel günleriniz için randevuyla hizmet verilmektedir. 0535 933 5926 0536 420 2779 Dolap Pazar Caddesi Salih Ağa Çeşmesi Sokak numara 10 Taksim'e Kilis Hacı Ağa Osmanlı Hamamı geleneksel hamam keyfi masaj ve kese hizmetiyle. Yatırımın mucidi Özkan Emlak Gayrimenkul. Geleceğinizi sağlam temeller üzerine kurmak için doğru yerdesiniz. Özkan Emlak Gayrimenkul olarak değerinde alım satım garantisi, bağ, bahçe, tarla ve arsada kazandıran fırsatlar, hızlı ve profesyonel hizmet, yatırımınızı büyüten doğru danışmanlık. Hayal ettiğiniz yatırım bizimle gerçeğe dönüşür. Güven tek kullanımlıktır. Gitti mi geri gelmez. Bu yüzden doğru adresi seçmek en büyük kazançtır. Adres Adnan Menderes Bulvarı, Dağa Çıkan Ticaret Yanı. Mehmet Ali Özkan. İletişim 0544 275 1079. Çok yakında yepyeni projelerle geliyoruz. Takipte kalın, kazançlı çıkan siz olun.
5: Evinize ve iş yerinize değer katacak modern perde modelleriyle Perdeci Ali Kilis'te hizmet vermeye başladı. Kaliteli kumaş seçenekleri, şık tasarımlar, profesyonel ölçü ve montaj hizmetleriyle yaşam alanlarınıza estetik dokunuşlar sunan Perdeci Ali, tül perde, fon perde, stor perde, zebra perde ve özel tasarım perde modelleriyle sizleri bekliyor. Kaliteyi uygun fiyatlarla buluşturan Perdeci Ali, müşteri memnuniyetini ön planda tutarak dekorasyonda fark yaratmaya devam ediyor. Yeni sezon perde modellerini görmek ve yaşam alanlarınıza şıklık katmak için siz de Perdeci Ali'ye uğrayın. Adres: Mehmet Rıfat Kazancıoğlu Mahallesi, Emel Alıcıoğlu Sokak, numara 2. Telefon 0552 551 79 79. Instagram: @perdeciali_kilis. Perdeci Ali, kalitenin ve şıklığın adresi. Liman Balıkçılık, Bekir Mori'nin yeri açıldı. Yeni gelmedik, geri geldik. Liman Balıkçılık yeniden kapılarını açtı. Taze ve günlük balık çeşitleri, kaliteli hizmet ve eşsiz lezzet yeniden sizlerle. Çupra, levrek, palamut, hamsi, istavrit, mezgit, karides ve daha birçok balık çeşidi. Balık pişirimi yapılır. Ev ve iş yerlerine sipariş ve servis hizmetimiz vardır. Ayrıca aile salonumuz mevcut olup kredi kartı geçerlidir. Mustafa Mori, 0532 407 54 95. Bekir Mori, 0545 179 79 09. Adres: 7 Aralık Mahallesi, Halit Efendi Sokak, numara 40. Liman Balıkçılık. Yeni gelmedik, geri geldik.
2: Kaliteli ve temiz akaryakıtın tek adresi olan Kadir Beyoğlu Petrol, siz değerli Kilis halkına en iyi hizmeti sunmaktan mutluluk duyar. Halkımızın daima menfaatini ön planda tutan Kadir Beyoğlu Petrol, güler yüzlü personeli ve ilkeli hizmetiyle Kilis'te tek olup inanılmaz indirimleri sizlere sunuyor. Adres: Gaziantep yolu üzeri, telefon 822-3841. Kadir Beyoğlu Petrol bir çayır ağası turizm kuruluşudur.
0: Sultan Radyo'da reklamları dinlediniz.
6: Sultan Efendim.

0: Radyosu olan bizi dinliyor. Sultan FM.
1: Yalanlarında kayboldum. İzlerdim en saf halimle. Sandım ki sen de masumdun. Paramparçayım sayende.

Yıllar geçti, yollar geçti. Her şey geçti ömrümden. Bir sen geçmedi, bir senden geçemedi. Ve bugün hala tepiniyorsa şuranda yüreğin, daha da yolun var demektir.

insan tutamaz kendini dilinden kopar da gider. En sevdiği her anında

0: 112. Tüm acil müdahale ekipleri artık tek uygulamada. Hayat 112 uygulaması tüm uygulama marketlerinde. 112.
1: Adam gibi radyo. Sultan Radyo.

Geçilmez gurbetin sokaklarından, içilmez suları pınarlarından. Geçilmez gurbetin sokaklarından, içilmez suları

0: Müjde, müjde. Gallegros çok yakında Kilis'te üniversite civarı Cinemax yanında açılıyor. Toptan fiyatına perakende alışveriş fırsatıyla çok yakında sizlerleyiz. Gallegros, bizi takipte kalın. Özel Kilis MEDA sürücü kursu katkılarıyla şimdi reklamlar.
1: Kilis'in eşsiz tatlarını sevenlerin uğrak adresi Yenikent Baklava ve Katmer 10 yıldır değişmeyen lezzeti sizlerle buluşturuyor. Kilis katmeri, peynirli künefe, cennet çamuru, baklava çeşitleri ve birbirinden özel tatlılar sizleri bekliyor. İncecik hamuru, özenle hazırlanan iç harcı ve ustalıkla hazırlanan geleneksel tatlarıyla Yenikent Baklava tatlı bir mola vermek isteyenlerin adresi. 10 yıldır değişmeyen lezzet, değişmeyen kalite. Yenikent Baklava ve Katmer. Yeni Beşevler. Hatice Mehmet Dövme İlkokul karşısı. Mehmet Ali Akış. 0543 226 79 73. Tatlı da gerçek lezzet.
2: Çocuğunuzun geleceği için doğru seçim Kilis Koleji. Bir okul düşünün. Sadece bugünü değil, çocuğunuzun geleceğini düşünen. Güçlü eğitim kadrosu, modern eğitim anlayışı ve akademik başarı hedefiyle Kilis Koleji yeni eğitim döneminde öğrencilerini geleceğe hazırlıyor. Anaokulundan liseye kadar tüm kademelerde akademik başarı, sanat, spor, sosyal gelişim bir arada. Her çocuk özeldir. Her çocuğun geleceği değerlidir. Şimdi siz de çocuğunuzun geleceği için güçlü bir adım atın. Avantajlı kayıtlar ve detaylı bilgi için 0532 449 27 79 Doğan Güreş Paşa Mahallesi Mehmet Özkar Caddesi numara 1. Yarınlar için Kilis Koleji.
3: Kilis'te balık ve deniz ürünlerinin yeni adresi İncirli Balıkçılık, taze ve kaliteli balık çeşitlerimizle deniz ürünlerinin eşsiz lezzetini sofralarınıza taşıyoruz. Ürünlerimizin tazeliğini ve kalitesini korumak için modern soğuk hava depomuzla hizmet veriyoruz. Kredi kartı da geçerli olan, aileniz ve sevdiklerinizle keyifli vakit geçirebileceğiniz nezih ve sıcak aile

0: bilirsiniz. İncirli Balıkçılık, Memek İncirli ve Oğulları. İrtibat 0536 402 22 40 0543 402 22 05.
1: Musluk sularına son. 25 yıllık tecrübe, Türkiye genelinde güvenilir hizmet. Evinizde ve iş yerinizde daha kaliteli suya ulaşmanın zamanı geldi. Artem su arıtma sistemleri olarak 25 yıllık sektör deneyimimizle su arıtma cihazları, profesyonel kurulum, teknik servis, bakım, filtre değişimi ve yedek parça hizmetleri sunuyoruz. 81 ilde bayiliklerimiz vardır. İhtiyacınıza uygun su arıtma sistemleri için bizimle iletişime geçin. Artem su arıtma sistemleri. Telefon 0506 298 57 49. Adres Endüstri Meslek Lisesi karşısı. 25 yıllık deneyim, güvenilir hizmet, kaliteli su. Artem su arıtma sistemleri. Musluk sularına son. Kaliteli suya merhaba.
0: İkinci elde birinci kalite. Kampüs Otomotiv. Araç sahibi olmak isteyenlerin güvenle tercih ettiği

0: ofis kontrollü araçlar, güvenilir ve şeffaf alışveriş, geniş araç portföyü, uygun fiyat avantajları, satış öncesi ve sonrası destek, müşteri memnuniyeti odaklı hizmet. Kampüs Otomotiv, Mesut Yıldırım. Adres çevre yolu üzeri, Yeni Sebze Hali karşı çaprazı. İletişim 0534 332 66 36. Kampüs Otomotiv, güvenin adresi. İkinci elde, birinci kalite.
1: Özel Kilis Meda sürücü kursu katkılarıyla reklamları dinlediniz.
2: Radyosu olan bizi dinliyor. Sultan Efendim.

0: Radyo Sultan'da şimdi reklamlar. Şimdi reklamlar.
1: Kilis'te stil sahibi erkeklerin tercihi Altın Yıldız Classics'te yeni sezon fırsatları başladı. Birbirinden şık yeni sezon ürünleri, seçili tişörtlerde bir alana bir bedava kampanyası, takım elbise ve smokin setlerinde 6.999 TL'den başlayan fiyatlar sizleri bekliyor. Adres Cumhuriyet Caddesi Garanti Bankası yanı. Gerçek stil üstün kalite. Kilis Altın Yıldız Classics.
2: Yeni bir araç almayı düşünüyor ya da aracınızı gerçek değerinde mi satmak istiyorsunuz? Doğru adres Açıkel Auto Center. Geniş araç seçenekleri, güvenilir hizmet anlayışı ve şeffaf ticaret ilkesiyle ikinci el otomobilde güvenin adresi olmaya devam ediyoruz. Açıkel Auto Center, araç alım satımı, güvenilir ekspertiz desteği, kredi kartına taksitli satış imkanı, hızlı ve güvenilir işlem süreci, dürüst, şeffaf ve profesyonel hizmet anlayışıyla hizmetinizde. Kalite, işini doğru yapanların imzasıdır. Açıkel Auto Center, özel idare karşısında. Detaylı bilgi için 0530 665 0979. Araç almadan önce mutlaka uğrayın. Seçeneklerimizi görmeden karar vermeyin. Açıkel Auto Center. Güvenin olduğu yerde ticaret, ticaretin olduğu yerde Açıkel vardır.
3: Altın sadece bir takı değil, değer, zarafet ve güzel anların en özel simgesidir. Genç Türk Kuyumculuk, Mahmut Genç Türk öncülüğünde kaliteli hizmet ve güvenilir alışveriş anlayışıyla siz değerli müşterilerini bekliyor. İster kendiniz için şık bir seçim, ister sevdiklerinize unutulmaz bir hediye. Altın ve takı alışverişlerinizde doğru adres Genç Türk Kuyumculuk. Adres Rıfat Kazancıoğlu Mahallesi, Abdülmiçinli Sokak, numara 6. İrtibat 0533 373 3867. Değerinize değer katıyoruz. Genç Türk Kuyumculuk. Genç Türk Kuyumculuk, Genç Türk Vinç İşletmecisi Mahmut Genç Türk'ün kuruluşudur.
4: Kilis'te geleneksel Osmanlı hamam kültürünü yaşatmak, günün yorgunluğundan arınmak ve kendinize keyifli bir mola vermek için sizleri Hacı Ağa Osmanlı Hamamı'na bekliyoruz. Erkeklere özel her gün 9.22 hamam, masaj, kese, havuz. Bayanlara özel her hafta sadece Cuma günü 9.22 hamam, masaj, kese, havuz. Masörlerimiz bayandır. Ayrıca havuz hizmeti sunmaktayız. Özel günleriniz için randevuyla hizmet verilmektedir. 0535 933 5926 0536 420 2779 Dolap Pazar Caddesi, Salih Ağa Çeşmesi Sokak, numara 10 Taksim'e Kilis. Hacı Ağa Osmanlı Hamamı, geleneksel hamam keyfi, masaj ve kese hizmetiyle.
5: Çiğ köfte denince akla ne geliyor? Babacan! Kilis'in sevilen lezzeti Babacan Çiğ Köfte şimdi iki farklı noktada sizlerle. Üniversite Şubesi, Beşevler Şubesi. Bol malzemesi, eşsiz lezzeti ve Babacan'ın kendine has sunumuyla çiğ köfte keyfi bambaşka. Acıktınız mı? Çözüm Babacan. İster arkadaşlarınızla, ister ailenizle. Lezzetin adresi belli. Babacan Çiğ Köfte. Üniversite Şubesi ve Beşevler Şubesi ile Kilis'te. 0533 330 9779. Instagram Babacan Çiğ Köfte Kilis. Babacan Çiğ Köfte. İlk lokmada farkı hissedersiniz.
6: Liman Balıkçılık. Bekir Mori'nin yeri açıldı. Yeni gelmedik, geri geldik. Liman Balıkçılık yeniden kapılarını açtı. Taze ve günlük balık çeşitleri, kaliteli hizmet ve eşsiz lezzet yeniden sizlerle. Çupra, levrek, palamut, hamsi, istavrit, mezgit, karides ve daha birçok balık çeşidi. Balık pişirimi yapılır. Ev ve iş yerlerine sipariş ve servis hizmetimiz vardır. Ayrıca aile salonumuz mevcut olup kredi kartı geçerlidir. Mustafa Mori 0532 407 54 95. Bekir Mori 0545 179 79 09. Adres 7 Aralık Mahallesi Halit Efendi Sokak numara 40. Liman Balıkçılık. Yeni gelmedik, geri geldik.
2: Lezzetin değişmeyen adresi, sizleri şimdi yenilenen konsepti ve modern dizaynı ile ağırlıyor. Civan Restoran, yılların tecrübesini yepyeni bir atmosferle buluşturuyor. Balık, ızgara, tavuk, tava yemekleri, pide, lahmacun ve zengin sıcak soğuk içecek seçenekleriyle her damak tadına hitap ediyor. Kilis mutfağının vazgeçilmez lezzeti olan içli köfte artık Kent Ormanı Civan Restoran'da sizlerle buluşuyor. Ayın belirli günlerinde düzenlenen sıra geceleri ve canlı müzik programlarıyla sadece yemek değil, unutulmaz anlar da sizleri bekliyor. Siz de aileniz ve sevdiklerinizle birlikte kaliteli hizmeti, eşsiz lezzeti ve sıcak atmosferi yaşamak için Civan Restoran'a davetlisiniz. Adres: Pamukçuoğlu Mahallesi, Pamukçuoğlu Caddesi numara 1. Rezervasyon 0552 359 3042. Muhammed Civan. Sosyal medya: @civanrestorantkentormanı1950. Civan Restorant, merhum Aslan Civan'ın mirasını aynı kalite, aynı güven ve aynı lezzet anlayışıyla geleceğe taşımaya devam ediyor.
0: Sultan Radyo'da reklamları dinlediniz.

0: Aslında çok basit. Reklam, tüketim ve hizmetleri hızlandırır. Böylece üretim artar, insanlar iş bulur. İnsanların işsiz kalmadığı üretken bir ekonomi için şimdi reklamlar.
1: Artık yalnız değilsiniz. Profesyonel bakım anlayışı ve sıcak bir yuva ortamıyla sizlerin yanındayız. Deneyimli ekibimizle yaşlı bireylerimize güvenli, huzurlu ve kaliteli bir yaşam sunuyoruz. Hizmetlerimizden bazıları: kişisel bakım ve temizlik, rutin tıbbi tedaviler, profesyonel takip ve destek, 7/24 güvenli yaşam ortamı. Adres: Necmettin Erbakan Mahallesi, Yeni Karakol Arkası, Yeni Beşevler. İletişim 0542 394 64 26.
2: Fadime Aşiroğlu, Şefkat Yaşlı Bakım Hizmetleri, sevgi, güven ve huzurun adresi.
3: Yaren Tarihi Taş Mekanlar'da Sıra Gecesi. Her çarşamba günü Yaren Tarihi Taş Mekanlar'da düzenlenen Sıra Gecesi sizleri bekliyor. Müzik, sohbet ve eşsiz bir atmosfer için buluşma noktası. Yaren Tarihi Taş Mekanlar. Her çarşamba siz de bu güzel geceye davetlisiniz.
2: Kilis'te ilk ve tek piruze doğaltaş, akik, kehribar, sitrin, turkuaz, çakra, amatis, kuvars, jasper, ay ve burç taşlarıyla sizlere taştan gelen şifayı sunuyoruz. Kilis'te orijinal ve sertifikalı kehribar satış noktası. Takı, aksesuar, yüzük, kolye, bileklik, tesbih, nazarlık, tuz lambası, hediyelik, çömlek çeşitleri, bereket ve nazar taşlarıyla 300 çeşit şifalı taş çeşitlerini sizlerin beğenisine sunuyoruz. Adres: Kuyumcular Çarşısı, Mevlevi Hane Arkası, numara 6/A, Piruze Doğaltaş. Piruze İletişim 0542 715 50 02. Davut Köşeli, Doğaltaş ve Şifa Uzmanı. Taşlardan gelen şifa. Piruze Doğaltaş.
4: Sultan Radyo'da reklamları dinlediniz.
5: Sultan Radyo.

0: Otel Kilis Meda sürücü kursu katkılarıyla şimdi reklamlar.
1: Kilis'te stil sahibi erkeklerin tercihi Altın Yıldız Classics'te yeni sezon fırsatları başladı. Birbirinden şık yeni sezon ürünleri, seçili tişörtlerde bir alana bir bedava kampanyası, takım elbise ve smokin setlerinde 6.999 TL'den başlayan fiyatlar sizleri bekliyor. Adres Cumhuriyet Caddesi Garanti Bankası yanı. Gerçek stil üstün kalite. Kilis Altın Yıldız Classics.
2: Kilis'te balık ve deniz ürünlerinin yeni adresi İncirli Balıkçılık, taze ve kaliteli balık çeşitlerimizle deniz ürünlerinin eşsiz lezzetini sofralarınıza taşıyoruz. Ürünlerimizin tazeliğini ve kalitesini korumak için modern soğuk hava depomuzla hizmet veriyoruz. Kredi kartı da geçerli olan, aileniz ve sevdiklerinizle keyifli vakit geçirebileceğiniz nezih ve sıcak aile ortamımız sizleri bekliyor. Beğendiğiniz taze balıkları dilediğiniz şekilde pişirtebilir, sıcak ve lezzetli bir şekilde afiyetle tüketebilir, evlerinize ve iş yerlerinize sipariş verebilirsiniz. İncirli Balıkçılık, Memek İncirli ve Oğulları. İrtibat 0536 402 22 40 0543 402 22 05.
3: Kilis'in eşsiz tatlarını sevenlerin uğrak adresi Yenikent Baklava ve Katmer 10 yıldır değişmeyen lezzeti sizlerle buluşturuyor. Kilis Katmeri, peynirli künefe, cennet çamuru, baklava çeşitleri ve birbirinden özel tatlılar sizleri bekliyor. İncecik hamuru, özenle hazırlanan iç harcı ve ustalıkla hazırlanan geleneksel tatlarıyla Yenikent Baklava tatlı bir mola vermek isteyenlerin adresi. 10 yıldır değişmeyen lezzet, değişmeyen kalite. Yenikent Baklava ve Katmer. Yeni Beş Evler. Hatice Mehmet Dövme İlkokul Karşısı. Mehmet Ali Akış. 0543 226 79 73. Tatlı da gerçek lezzet.
0: Ümmetoğlu Çayır Süt Ürünleri. 20 yıllık değişmeyen adres, değişmeyen lezzet. Gerçek süt lezzetini, tazeliği ve kaliteyi sofralarınızda arıyorsanız adres belli. Ümmetoğlu Çayır Süt Ürünleri. Günlük ve özenle hazırlanan birbirinden lezzetli ürünlerimizle kahvaltı sofralarınıza doğallık ve lezzet katıyoruz. Ürünlerimiz Çapallı Kaymaklı Köy Yoğurdu, Çayır Homojenize Yoğurt, Çayır Sahan Kaymak, Çayır Rulo Kahvaltılık Kaymak, Çayır Künefelik Peynir, Çayır Yayık Tereyağı, Çayır Antep Peyniri, Çayır Beyaz Peynir, Çayır Çökelek. Ürünlerimizi Kilis'teki bakkal ve marketlerde bulabilirsiniz. 20 yıldır değişmeyen kalite, değişmeyen güven ve değişmeyen lezzet. Ümmetoğlu Çayır Süt Ürünleri. Gerçek süt lezzetinin güvenilir adresi. İletişim Hasan Ümmetoğlu. 0533 229 86 60 0533 382 82 36.
4: Musluk sularına son. 25 yıllık tecrübe, Türkiye genelinde güvenilir hizmet. Evinizde ve iş yerinizde daha kaliteli suya ulaşmanın zamanı geldi. Artem su arıtma sistemleri olarak 25 yıllık sektör deneyimimizle su arıtma cihazları, profesyonel kurulum, teknik servis, bakım, filtre değişimi ve yedek parça hizmetleri sunuyoruz. 81 ilde bayiliklerimiz vardır. İhtiyacınıza uygun su arıtma sistemleri için bizimle iletişime geçin. Artem su arıtma sistemleri. Telefon 0506 298 57 49. Adres Endüstri Meslek Lisesi karşısı. 25 yıllık deneyim, güvenilir hizmet, kaliteli su. Artem su arıtma sistemleri. Musluk sularına son. Kaliteli suya merhaba.
5: Şimdi al, 2027'de ödemeye başla. Evinizin ihtiyaçlarını yenilemenin tam zamanı. Beyaz eşyadan küçük ev aletlerine, ev tekstilinden çeyiz alışverişine kadar aradığınız ne varsa avantajlı fırsatlarla Bozdoğan Çeyiz'de. Üstelik şimdi alışverişinizi yapın, ödemelerinize 2027'de başlayın. Instagram Bozdoğan Çeyiz. İletişim 0850 677 78 78.
6: Şıklığı, kaliteyi ve uygun fiyatı bir arada sunan Klasmen Erkek Giyim, yeni sezon ürünleriyle hizmetin en güzelini sunuyor. Günlük giyimden klasik kombinlere kadar aradığınız tüm erkek giyim ürünlerini modern tasarımlar ve kaliteli kumaşlarla sizlere sunuyoruz. Açılışa özel tişörtler 150 liradan, kot pantolonlarsa 350 liradan başlayan fiyatlarla, kaliteden ödün vermeden şık görünmek isteyenlerin tercihi olan Klasmen erkek giyim, güler yüzlü hizmet anlayışı ve geniş ürün yelpazesiyle alışverişinizi keyfe dönüştürüyor. Adres: İnnaplı Kütah Mahallesi, Hattat Hoca Sokak numara 6, Yusuf Karakıyım. İrtibat 0543 642 5291. Klasmen erkek giyim. Tarzını yansıt, kaliteni göster.
2: Gaziantep'teki iki büyük şubemizin yanına üçüncü şubemiz olarak Kilis'i de ekledik. Kısa sürede göstermiş olduğunuz yoğun ilgiden dolayı

0: Kilis'teki yeni adresiniz. Ayrıca bebe araç gereç ürünlerinde geçerli indirimler sizleri bekliyor. Bebeleriniz için A'dan Z'ye tüm bebek kıyafetleriyle sayamadığımız birçok ürün Özlem Çocuk Giyim'de. Kredi kartı da geçerlidir. Adres Kemaliye İlkokulu aşağısı. Telefon 0536 855 40 95. Çocuklarınız bize emanet.
1: Özel Kilis Meda sürücü kursu katkılarıyla reklamları dinlediniz. Kilis'in güçlü sesi, radyonuz Sultan. Sultan.

0: 112. Tüm acil müdahale ekipleri artık tek uygulamada. Hayat 112 uygulaması tüm uygulama marketlerinde. 112.
1: El alem dinlemese de Kilis Sultan Efendi dinliyor. Sultan Efendi.

0: Radyo Sultan'da şimdi reklamlar. Şimdi reklamlar.
1: Kilis'te tatlının yeni dönemi başladı. Yeni hastane yolunda kapılarını açan Bayramoğulları Baklava, ustalığı lezzetle geleneği modern bir mekanla buluşturuyor. Ahmet ve Murat Oruç kardeşlerin emeğiyle hayata geçen Bayramoğulları Baklava, tatlıda kalite arayanların yeni buluşma noktası olmaya aday. Lezzet şöleni, çıtır çıtır baklava, tereyağlı kilis katmeri, ustalık işi künefe, özel lezzet cennet çamuru. Adres: Yeni Hastane Yolu, Göktürk Eczanesi arkası. İrtibat: 0546 170 40 09 0551 949 19 94 0348 803 50 01. Bayramoğulları Baklava. Tatlıya dair ne varsa gerçeği şimdi burada.
2: Kendi çiftliğimizden, kendi besilerimizden sofranıza uzanan güvenilir ve kaliteli et lezzeti. Et Ovası Lezzet Diyarı. Kilis'in eşsiz damak tadını usta ellerin maharetiyle buluşturuyoruz. Et Ovası 1. Şube, perakende dana eti satışıyla kaliteli ve güvenilir eti sofralarınıza sunuyoruz. Et Ovası 2. Şube, Tavacı Mahmut Usta. Kendi besilerimizden gelen kaliteli etlerle hazırlanan eşsiz Kilis lezzetlerini sizlerle buluşturuyoruz. Kilis tava, Arap tava, oruk, ezme tava, patlıcan kebabı, lahmacun. İki şubemiz de aynı adreste hizmet vermektedir. Şehit Sakıp Mahallesi, Santral Parkı Sokak, numara 7. Mahmut Usta 0532 276 4185. Uğur Usta 0532 440 5476. Gerçek et, gerçek lezzet. Et Ovası Lezzet Diyarı. Çiğ köfte denince akla ne geliyor? Babacan. Kilis'in sevilen lezzeti Babacan Çiğ Köfte şimdi iki farklı noktada sizlerle. Üniversite Şubesi, Beşevler Şubesi. Bol malzemesi, eşsiz lezzeti ve Babacan'ın kendine has sunumuyla çiğ köfte keyfi bambaşka. Acıktınız mı? Çözüm Babacan. İster arkadaşlarınızla, ister ailenizle. Lezzetin adresi belli. Babacan Çiğ Köfte. Üniversite Şubesi ve Beşevler Şubesi ile Kilis'te. 0533 330 9779. Instagram Babacan Çiğ Köfte Kilis. Babacan Çiğ Köfte. İlk lokmada farkı hissedersiniz.
3: Yatırımın mucidi Özkan Emlak Gayrimenkul. Geleceğinizi sağlam temeller üzerine kurmak için doğru yerdesiniz. Özkan Emlak Gayrimenkul olarak değerinde alım satım garantisi, bağ, bahçe, tarla ve arsada kazandıran fırsatlar, hızlı ve profesyonel hizmet, yatırımınızı büyüten doğru danışmanlık. Hayal ettiğiniz yatırım bizimle gerçeğe dönüşür. Güven tek kullanımlıktır. Gitti mi geri gelmez. Bu yüzden doğru adresi seçmek en büyük kazançtır. Adres: Adnan Menderes Bulvarı, Dağ Çıkan Ticaret Yanı. Mehmet Ali Özkan. İletişim 0544 275 1079. Çok yakında yepyeni projelerle geliyoruz. Takipte kalın, kazançlı çıkan siz olun.
2: Altın sadece bir takı değil, değer, zarafet ve güzel anların en özel simgesidir. Genç Türk Kuyumculuk, Mahmut Genç Türk öncülüğünde kaliteli hizmet ve güvenilir alışveriş anlayışıyla siz değerli müşterilerini bekliyor. İster kendiniz için şık bir seçim, ister sevdiklerinize unutulmaz bir hediye. Altın ve takı alışverişlerinizde doğru adres Genç Türk Kuyumculuk. Adres: Rıfat Kazancıoğlu Mahallesi, Abdimiçilli Sokak, numara 6. İrtibat: 0533 373 3867. Değerinize değer katıyoruz. Genç Türk Kuyumculuk. Genç Türk Kuyumculuk, Genç Türk Vinç İşletmecisi Mahmut Genç Türk'ün kuruluşudur.
4: Evinize ve iş yerinize değer katacak modern perde modelleriyle Perdeci Ali Kilis'te hizmet vermeye başladı. Kaliteli kumaş seçenekleri, şık tasarımlar, profesyonel ölçü ve montaj hizmetleriyle yaşam alanlarınıza estetik dokunuşlar sunan Perdeci Ali, tül perde, fon perde, stor perde, zebra perde ve özel tasarım perde modelleriyle sizleri bekliyor. Kaliteyi uygun fiyatlarla buluşturan Perdeci Ali, müşteri memnuniyetini ön planda tutarak dekorasyonda fark yaratmaya devam ediyor. yeni sezon perde modellerini görmek ve yaşam alanlarınıza şıklık katmak için siz de Perdeci Ali'ye uğrayın. Adres: Mehmet Rıfat Kazancıoğlu Mahallesi, Emel Alıcıoğlu Sokak, numara 2. Telefon 0552 551 7979. Instagram: @perdeciali_kilis. Perdeci Ali, kalitenin ve şıklığın adresi.
5: Günün yorgunluğunu nefis yemeklerle atmak, doyurucu bir sofrayı uygun fiyata kurmak isteyenlerin adresi Çiloğlu Ocakbaşı Mehmet. 4 çeşit sulu yemek sadece 130 TL. Kilis usulü döner artı ayran sadece 80 TL. Nohut dürüm artı ayran sadece 80 TL. Ciğer kavurma artı ayran sadece 80 TL. Üstelik Kilis tava, lahmacun, tüm pide çeşitleri, kebap ve ızgaralarla nefis tereyağlı çorbalar da menümüzde. Bol çeşit, doyurucu lezzet ve uygun fiyat için sizi de Gazbaşı'nın mucidi Çiloğlu Mehmet'e bekliyoruz. Yeni Sanayi Girişi Sanayi Camii Karşısı 0532 158 67 79.
6: Bu da mı yalan? Bu da mı? Çekemeyemem.
7: Kilis'te gerçek yaprak dönerin adresi olan Tavacı Kebap Han'da misafirlerimizin beğenisine sunduğumuz yeni lezzetimiz de artık menümüzde yerini aldı. Kaliteli et, ustalıkla hazırlanan özel tarifler ve yılların tecrübesiyle hazırlanan ürünlerimizde lezzet farkını hissetmeye davet ediyoruz. Menümüzdeki gerçek yaprak et döner çeşitleri, bol soslu İskender, pilav üstü döner, sade porsiyon, lavaş dürüm çeşitleri, tombik döner ve somun arası döner. Dönerle kendinize bir ziyafet çekin. Lezzetten, kaliteden ve güler yüzlü hizmet anlayışımızdan ödün vermeden sizleri ağırlamaya devam ediyoruz. Adres: Gaziantep yolu üzeri Migros karşısı. Rezervasyon 0543 773 8213 0541 280 3547. Tavacı Kebap Han. Gerçek yaprak dönerin, lezzetin ve kalitenin değişmeyen adresi.
0: Sultan Radyo'da reklamları dinlediniz.
8: İlaç Gibi Radyo.
9: Sultan Efendi.

0: Aslında çok basit. Reklam, tüketim ve hizmetleri hızlandırır. Böylece üretim artar, insanlar iş bulur. İnsanların işsiz kalmadığı üretken bir ekonomi için şimdi reklamlar.
1: Yola çıkmanın en güvenilir adresi Polat Auto Rent-A-Car. Hayalinizdeki araca ulaşmak artık çok kolay. Son model, konforlu ve bakımlı araçlarımızla araç kiralama ve araç alım satım hizmetlerinde yanınızdayız. İşiniz için, seyahatiniz için veya günlük ihtiyaçlarınız için aradığınız araç Polat Auto'da. Adres, üniversite arkası, emek sitesi karşısı, Kuaför Oğuz Yanı. Murat Polat, 0544 445 0587, Ergün Polat, 0532 430 1079. Polat Auto Rent-A-Car. Aracını seç, anahtarı al, yola çık. Kilis'te kebap ve ızgara denince akla gelen can ciğer kebap ve çorba salonu eşsiz lezzetleriyle sizleri bekliyor. Ciğer kavurma, tavuk sote, nohut dürüm, kebap ve ızgara çeşitleri can ciğerde. Avantajlı kampanyalarımızdan bazıları: 4 şiş kuşbaşı artı 6 şiş Adana artı 2 çeşit salata ve yancıları 1000 TL, 1 kilogram tavuk kanat 350 TL, 1 kilogram tavuk sarma 450 TL, 1 kilogram Adana kebap 1000 TL, 1 kilogram kuşbaşı et 1500 TL, 1 kilogram kelebek sadece 250 TL. Ayrıca zengin ikramlıklar da yanında hediye. Abdullah ve Sinan Usta, eski hal yanı askeri gazino bitişi. 0543 726 16 20 0543 746 30 59. Haftanın 6 günü açığız. Sadece salı günleri kapalıyız. Sofranızı kurun, lezzeti can ciğere bırakın.
2: Ev ve iş yerinizin tüm ihtiyaçları için doğru adres Başarpen Yapı. Kış bahçesi, elektrikli tente, giyotin cam, elektrikli panjur ve kepenk, PVC kapı ve pencere sistemleri, alüminyum doğrama, cam cephe, kompozit dış cephe kaplama, fotosel kapı, duşakabin, sineklik ve cam balkon sistemleri, prefabrik ev modelleri ve çok daha fazlası. Hepsi en uygun fiyatlarla ve kaliteli işçilikle. Başarpen Yapı Vural Özkır. Adres: Küsket Sanayi Sitesi C Blok numara 52 Gaziantep. Telefon ve WhatsApp hattı 0533 548 2115. Hayal edin, biz yapalım. Başarpen Yapı. Adresimiz Gaziantep olabilir ama size bir telefon kadar yakınız. Instagram adresi Başarpen Yapı.
3: Beklenen gün geldi. Kaliteyi uzaklarda aramayın. Kilis'in en uygun fiyatlı giyim adresi Fatih Giyim hizmetinizde. Üstelik sadece erkek giyiminde değil, kadın, iç giyim, bebek ve çocuk giyiminde de şok, şok, şok fırsatlarla geliyoruz. Bütçenizi yormadan yakalamanız için her yaşa, her tarza uygun, bol çeşit ve dev indirimler, her bütçeye uygun fiyatlarla Fatih Giyim'de sizleri bekliyor. Güncel kampanyalarımızdan haberdar olmak için Instagram adresimiz Fatih Giyim Kilis adresinden

0: Şeker'in hizmetinde olan Nezih Kuruyemiş ve Şekerleme'de fındıklı ve fıstıklı lokum, günlük badem şekeri, kuruyemiş ve baharat çeşitleriyle Gerebiç malzemelerini de bulabilirsiniz. Nezih Kuruyemiş Şekerleme. Adres: Şehitler Abidesi Caddesi, Olea Otel yanı Kilis. Telefon 813 42 31. Damağınızda kalıcı tat için güvenin tek adresi Nezih Kuruyemiş Şekerleme.
1: Sultan Radyo'da reklamları dinlediniz.
2: Adam gibi radyo.

0: Müjde, müjde. Gallegros çok yakında Kilis'te üniversite civarı Cinemax yanında açılıyor. Toptan fiyatına perakende alışveriş fırsatıyla çok yakında sizlerleyiz. Gallegros, bizi takipte kalın. Özel Kilis MEDA sürücü kursu katkılarıyla şimdi reklamlar.
1: Kilis'te balık ve deniz ürünlerinin yeni adresi İncirli Balıkçılık, taze ve kaliteli balık çeşitlerimizle deniz ürünlerinin eşsiz lezzetini sofralarınıza taşıyoruz. Ürünlerimizin tazeliğini ve kalitesini korumak için modern soğuk hava depomuzla hizmet veriyoruz. Kredi kartı da geçerli olan, aileniz ve sevdiklerinizle keyifli vakit geçirebileceğiniz nezih ve sıcak aile ortamımız sizleri bekliyor. Beğendiğiniz taze balıkları dilediğiniz şekilde pişirtebilir, sıcak ve lezzetli bir şekilde afiyetle tüketebilir, evlerinize ve iş yerlerinize sipariş verebilirsiniz. İncirli Balıkçılık, Memek İncirli ve Oğulları. İrtibat 0536 402 22 40 0543 402 22 05.
2: Kilis'in eşsiz tatlarını sevenlerin uğrak adresi Yenikent Baklava ve Katmer 10 yıldır değişmeyen lezzeti sizlerle buluşturuyor. Kilis Katmeri, peynirli künefe, cennet çamuru, baklava çeşitleri ve birbirinden özel tatlılar sizleri bekliyor. İncecik hamuru, özenle hazırlanan iç harcı ve ustalıkla hazırlanan geleneksel tatlarıyla Yenikent Baklava tatlı bir mola vermek isteyenlerin adresi. 10 yıldır değişmeyen lezzet, değişmeyen kalite. Yenikent Baklava ve Katmer. Yeni Beşevler. Hatice Mehmet Dövme İlkokul Karşısı. Mehmet Ali Akış. 0543 226 79 73. Tatlı da gerçek lezzet.
3: Çocuğunuzun geleceği için doğru seçim Kilis Koleji. Bir okul düşünün. Sadece bugünü değil, çocuğunuzun geleceğini düşünen. Güçlü eğitim kadrosu, modern eğitim anlayışı ve akademik başarı hedefiyle Kilis Koleji yeni eğitim döneminde öğrencilerini geleceğe hazırlıyor. Anaokulundan liseye kadar tüm kademelerde akademik başarı, sanat, spor, sosyal gelişim bir arada. Her çocuk özeldir. Her çocuğun geleceği değerlidir. Şimdi siz de çocuğunuzun geleceği için güçlü bir adım atın. Avantajlı kayıtlar ve detaylı bilgi için 0532 449 27 79 Doğan Güreş Paşa Mahallesi Mehmet Özkar Caddesi numara 1. Yarınlar için Kilis Koleji.
4: Kilis'te işletmeniz için profesyonel güvenlik ve teknoloji çözümleri Korunet'te. Mağaza, fabrika, ofis, site, okul, restoran, depo ve kurumsal yapılar için kamera güvenlik sistemleri, alarm sistemleri, yangın güvenlik sistemleri, network çözümleri, fiber altyapı, bilgisayar ve teknoloji çözümleri, teknik servis ve satış sonrası destek. 2012'den gelen sektör tecrübesi ve uzman ekibimizle keşiften kuruluma, teknik servisten satış sonrasına kadar yanınızdayız. Güvenliğinizi şansa bırakmayın. Korunet'le profesyonel çözümlerle tanışın. Burak Narin. GSM 0541 433 6656. korunetkilis@gmail.com. Atatürk Mahallesi Akdeniz Caddesi numara 2.
0: Ümmetoğlu Çayır Süt Ürünleri. 20 yıllık değişmeyen adres, değişmeyen lezzet. Gerçek süt lezzetini, tazeliği ve kaliteyi sofralarınızda arıyorsanız adres belli. Ümmetoğlu Çayır Süt Ürünleri. Günlük ve özenle hazırlanan birbirinden lezzetli ürünlerimizle kahvaltı sofralarınıza doğallık ve lezzet katıyoruz. Ürünlerimiz Çapallı Kaymaklı Köy Yoğurdu, Çayır Homojenize Yoğurt, Çayır Sahan Kaymak, Çayır Rulo Kahvaltılık Kaymak, Çayır Künefelik Peynir, Çayır Yayık Tereyağı, Çayır Antep Peyniri, Çayır Beyaz Peynir, Çayır Çökelek. Ürünlerimizi Kilis'teki bakkal ve marketlerde bulabilirsiniz. 20 yıldır değişmeyen kalite, değişmeyen güven ve değişmeyen lezzet. Ümmetoğlu Çayır Süt Ürünleri. Gerçek süt lezzetinin güvenilir adresi. İletişim Hasan Ümmetoğlu. 0533 229 86 60 0533 382 82 36.
4: Musluk sularına son. 25 yıllık tecrübe, Türkiye genelinde güvenilir hizmet. Evinizde ve iş yerinizde daha kaliteli suya ulaşmanın zamanı geldi. Artem su arıtma sistemleri olarak 25 yıllık sektör deneyimimizle su arıtma cihazları, profesyonel kurulum, teknik servis, bakım, filtre değişimi ve yedek parça hizmetleri sunuyoruz. 81 ilde bayiliklerimiz vardır. İhtiyacınıza uygun su arıtma sistemleri için bizimle iletişime geçin. Artem su arıtma sistemleri. Telefon 0506 298 57 49. Adres Endüstri Meslek Lisesi karşısı. 25 yıllık deneyim, güvenilir hizmet, kaliteli su. Artem su arıtma sistemleri. Musluk sularına son. Kaliteli suya merhaba.
1: İkinci elde birinci kalite. Kampüs Otomotiv. Araç sahibi olmak isteyenlerin güvenle

kontrollü araçlar, güvenilir ve şeffaf alışveriş, geniş araç portföyü, uygun fiyat avantajları, satış öncesi ve sonrası destek, müşteri memnuniyeti odaklı hizmet, Kampüs Otomotiv, Mesut Yıldırım.

0: hattı, Campus Otomotiv, güvenin adresi, ikinci elde, birinci kalite.
1: Özel Kilis Meda sürücü kursu katkılarıyla reklamları dinlediniz.
2: Sultan Efendi.

İlaç Gibi Radyo. Sultan Efendi.

Allahu Ekber, Allahu Ekber. Allahu Ekber, Allahu Ekber.

0: 0445 05 87 Ergün Polat 0532 430 1079 Polat Auto Rent-A-Car. Aracını seç, anahtarı al, yola çık.
1: Beklenen gün geldi. Kaliteyi uzaklarda aramayın. Kilis'in en uygun fiyatlı giyim adresi Fatih Giyim hizmetinizde. Üstelik sadece erkek giyiminde değil, kadın, iç giyim, bebek ve çocuk giyiminde de şok, şok, şok fırsatlarla geliyoruz. Bütçenizi yormadan yakalamanız için her yaşa, her tarza uygun, bol çeşit ve dev indirimler, her bütçeye uygun fiyatlarla Fatih Giyim'de sizleri bekliyor. Güncel kampanyalarımızdan haberdar olmak için Instagram adresimiz Fatih Giyim Kilis adresinden takip edebilirsiniz. Adresimiz çok kolay. Eski İmam Hatip karşısı Tayyip Erdoğan Meydanı yukarısı.
2: Ersöz Çatı ve İzolasyon.
3: Ersöz Çatı ve İzolasyon.
2: Bağ evi, iş yerleri ve evlerinize çatı yaptırmak için artık Gaziantep'e gidip yorulma derdine son veriyoruz. Ersöz Çatı ve İzolasyon olarak Kilis'teyiz, halkımızın hizmetindeyiz. Kullandığımız ürünler birinci sınıf membran, shingle ve kiremit olup kusursuz işçilik, müşteri memnuniyeti ve daima kaliteli hizmet temel prensibimizdir. Ersöz Çatı ve İzolasyon. Cumali Ersöz. Telefon 0533 151 86 62.
3: 0533 151 86 62.
2: Adres Otogar civarı, İl Tarım Müdürlüğü karşısı.
4: Sultan Radyo'da reklamları dinlediniz.
5: Radyosu olan bizi dinliyor. Sultan FM.

0: Saatlerimiz 13.02 gösteriyor değerli sultan dostlarımız. Dostluğun, kardeşliğin, sevginin birleştiği tek frekanstan 106.0. Radyonuz Sultan'dan sesimin gittiği, sesimin duyulduğu Radyo Sultan dostlarına saygılar, sevgiler değerli sultan dostlarımız. İso ve İso'nun mekanı başlıyor değerli sultan dostlarımız. Sizlerin sevdiği o güzel şarkılar, o güzel yorumlar sizler için gelmeye devam edecek. Reklamlar.
1: Kilis'in eşsiz tatlarını sevenlerin uğrak adresi Yenikent Baklava ve Katmer 10 yıldır değişmeyen lezzeti sizlerle buluşturuyor. Kilis Katmeri, peynirli künefe, cennet çamuru, baklava çeşitleri ve birbirinden özel tatlılar sizleri bekliyor. İncecik hamuru, özenle hazırlanan iç harcı ve ustalıkla hazırlanan geleneksel tatlarıyla Yenikent Baklava tatlı bir mola vermek isteyenlerin adresi. 10 yıldır değişmeyen lezzet. Değişmeyen kalite. Yenikent Baklava ve Katmer. Yeni Beşevler. Hatice Mehmet Dövme İlkokul Karşısı. Mehmet Ali Akış. 0543 226 79 73. Tatlı da gerçek lezzet.
2: Ümmetoğlu Çayır Süt Ürünleri. 20 yıllık değişmeyen adres, değişmeyen lezzet. Gerçek süt lezzetini, tazeliği ve kaliteyi sofralarınızda arıyorsanız adres belli. Ümmetoğlu Çayır Süt Ürünleri. Günlük ve özenle hazırlanan birbirinden lezzetli ürünlerimizle kahvaltı sofralarınıza doğallık ve lezzet katıyoruz. Ürünlerimiz Çapallı Kaymaklı Köy Yoğurdu, Çayır Homojenize Yoğurt, Çayır Sahan Kaymak, Çayır Rulo Kahvaltılık Kaymak, Çayır Künefelik Peynir, Çayır Yayık Tereyağı, Çayır Antep Peyniri, Çayır Beyaz Peynir, Çayır Çökelek. Ürünlerimizi Kilis'teki bakkal ve marketlerde bulabilirsiniz. 20 yıldır değişmeyen kalite, değişmeyen güven ve değişmeyen lezzet. Ümmetoğlu Çayır Süt Ürünleri. Gerçek süt lezzetinin güvenilir adresi. İletişim Hasan Ümmetoğlu. 0533 229 86 60 0533 382 82 36.
3: Musluk sularına son. 25 yıllık tecrübe, Türkiye genelinde güvenilir hizmet. Evinizde ve iş yerinizde daha kaliteli suya ulaşmanın zamanı geldi. Artem su arıtma sistemleri olarak 25 yıllık sektör deneyimimizle su arıtma cihazları, profesyonel kurulum, teknik servis, bakım, filtre değişimi ve yedek parça hizmetleri sunuyoruz. 81 ilde bayiliklerimiz vardır. İhtiyacınıza uygun su arıtma sistemleri için bizimle iletişime geçin. Artem su arıtma sistemleri. Telefon 0506 298 57 49. Adres Endüstri Meslek Lisesi karşısı. 25 yıllık deneyim, güvenilir hizmet, kaliteli su. Artem su arıtma sistemleri. Musluk sularına son. Kaliteli suya merhaba.
4: Gaziantep'teki iki büyük şubemizin yanına üçüncü şubemiz olarak Kilis'i de ekledik. Kısa sürede göstermiş olduğunuz yoğun ilgiden dolayı teşekkür ederiz. Çocuk giyiminde Kilis de yeni bir marka. Özlem Bebe Çocuk Giyim. 0-15 yaş grubuna uygun çocuk kıyafetlerini çok uygun fiyatlara bulabileceğiniz Kilis'teki yeni adresiniz. Ayrıca bebe araç gereç ürünlerinde geçerli indirimler sizleri bekliyor. Bebeleriniz için A'dan Z'ye tüm bebek kıyafetleriyle sayamadığımız birçok ürün Özlem Çocuk Giyim'de. Kredi kartı da geçerlidir. Adres Kemaliye İlkokulu aşağısı. Telefon 0536 855 4095. Çocuklarınız bize emanet.
5: Şıklığı, kaliteyi ve uygun fiyatı bir arada sunan Klasmen Erkek Giyim, yeni sezon ürünleriyle hizmetin en güzelini sunuyor. Günlük giyimden klasik kombinlere kadar aradığınız tüm erkek giyim ürünlerini modern tasarımlar ve kaliteli kumaşlarla sizlere sunuyoruz. Açılışa özel tişörtler 150 liradan, kot pantolonlarsa 350 liradan başlayan fiyatlarla. Kaliteden ödün vermeden şık görünmek isteyenlerin tercihi olan Klasmen Erkek Giyim, güler yüzlü hizmet anlayışı ve geniş ürün yelpazesiyle alışverişinizi keyfe dönüştürüyor. Adres İnnaplı Kütah Mahallesi Hattat Hoca Sokak numara 6. Yusuf Karakıyım. İrtibat 0543 642 52 91. Klasmen Erkek Giyim. Tarzını yansıt, kaliteni göster.
6: Şimdi al, 2027'de ödemeye başla. Evinizin ihtiyaçlarını yenilemenin tam zamanı. Beyaz eşyadan küçük ev aletlerine, ev tekstilinden çeyiz alışverişine kadar aradığınız ne varsa avantajlı fırsatlarla Bozdoğan Çeyiz'de. Üstelik şimdi alışverişinizi yapın, ödemelerinize 2027'de başlayın. Instagram Bozdoğan Çeyiz. İletişim 0850 677 78 78.
2: Özel Kilis Meda Sürücü Kursu katkılarıyla reklamları dinlediniz.

0: Sultan.
1: Evet, değerli Sultan dostlarımız, muhabbetimize, seyrimize devam ediyoruz. Sanatçımız Müslüm Gürses'in o güzel şarkısıyla birlikte olduk. O güzel şarkımızın sonrasında yine sizlerin sevdiği güzel bir şarkı, güzel bir yorum ile sizleri baş başa bırakacağım. Damardan kalbe giden ipince bir otobanda yan yattık, çamura battık, kolumuzu kırdık, bacağımızı kırdık, yine direksiyonu bırakmadık. Ailenizin frekansı, sizin frekansınız. Radyonun Sultan'a takılmaya devam ediyorsunuz değerli Sultan dostlarımız. İmparator'un güzel bir şarkısıyla sizleri baş başa bırakacağım. Radyolarınızın sesini açıyorsunuz. Radyonun Sultan'a takılmaya devam ediyorsunuz. İSO ve İSO'nun mekanındasınız. Bir efsaneyle birliktesiniz. Haydi bakalım.

Bazen şarkılar vardır, hayallere dalarsınız, rüyalara dalarsınız. Aynen o şarkılardan bir tanesi, öyle değil mi değerli Sultan dostlarımız? Hepsi geçer. Ömür de geçer, hayat da geçer. Güzellikler de geçer. Alemin en güzel frekansı Radyonuz Sultan'a takılmaya devam ediyorsunuz. Şu anda seyir halinde olan kaptan şoförlerimiz, sizlere saygılar, sevgiler sunuyoruz. Rabbim sizleri saklasın, beklesin tüm kaptan şoförlerimizi. Yine şu anda evlerinde bizleri dinlemekte olan sultancılarımız vardır. Saygılar, sevgiler sunuyoruz. İnternet üzerinden dünyada bizleri takip eden sultancılarımız vardır. Sizleri unutmuyoruz değerli sultan dostlarımız. Sizler ne yapıyorsunuz? Radyonuz Sultan'a takılmaya devam ediyorsunuz. Çayınızı, kahvenizi yudumluyorsunuz. Böylesine güzel şarkıları elinden geldiği kadar, dilinden düştüğü kadar sizlere aktarmaya çalışıyorum değerli sultan dostlarımız. Hadi bakalım, benim için üzülme. Bundan sonra adını 40 yılda bir anarım. Bende kaybettiklerini başkasında ararım. Benim için üzülme.

Evet değerli Sultan dostlarımız, muhabbetimize, seyrimize devam ediyoruz. Belgenin güzel bir şarkısıyla birlikte olduk. O güzel şarkımızın sonrasında muhabbetimize, seyrimize devam ediyoruz değerli Sultan dostlarımız. Sizlerin sevdiği o güzel şarkılar, o güzel yorumlar sizler için gelmeye devam ediyor. Orhan Gencebay'ın güzel bir şarkısıyla devam ediyoruz.

Evet, değerli Sultan dostlarımız, saatlerimiz 13.27'yi gösteriyor. Alemin en güzel frekansı Radyonuz Sultan'a takılmaya devam ediyorsunuz. Yine isteklerimiz var değerli Sultan dostlarımız. Onları şöyle bir aktarayım. Özellikle ama özellikle Kilis Devlet Hastanesi tüm çalışanlarına armağan ediyorum sıradaki güzel şarkımızı. Ayrıca yine hastanede değerli bir kardeşim var benim, yemekhanede Murat kardeşim. Özellikle bu şarkı sana gelsin. Yine hastane şefi Cemal Bey, bu şarkıyı özellikle ama özellikle sana armağan ediyorum. Ayrıca Hasan Tintin Taş'tan Kilis Kapalı Cezaevinde yatmakta olan Murat Tintin Taş, İbrahim Tintin Taş, Ahmet Samancı, Hamza Bakır ve Gazi'ye armağan edilmiş bu güzel şarkımız, bu güzel yorumumuz. Ayrıca yine Kilit Kapalı Cezaevinde yatmakta olan İlker Demirkıran kardeşim, bu güzel şarkı özellikle ama özellikle senin için geliyor ve ailen için geliyor. Ayrıca bu güzel şarkımızı yine özellikle ama özellikle Fırıncılar Kralı değerli Hanlan Deli Çay kardeşim, seni unuturmuyorum, bu güzel şarkı senin için geliyor, hadi bakalım.

Sen nasıl bir feleksin? Her gün ağlattın beni. Saatlerimiz 13.36'yı gösteriyor değerli Sultan dostlarımız. Dostluğun, kardeşliğin, sevginin birleştiği tek frekansı. 106.0 Radyo Sultan'a takılmaya devam ediyorsunuz. Damardan girdik ya, yine güzel bir pazar günündeyiz değerli Sultan dostlarımız. Sizlerin sevdiği o güzel şarkılar, o güzel yorumlar sizler için gelmeye devam ediyor. Allah Allah. Yine rüzgarın yön tarafını değiştirdik değerli Sultan dostlarımız. Damardan kalbe giden ipince bir otobanda yan yattık, çamura battık, kolumuzu kırdık, bacağımızı kırdık ama yine direksiyonu bırakmadık. Okey. Koparamam kalbimi, söküp atamam yerinden. Sana taptım Allah gibi söylene gelir elden. Hadi bakalım, İSO ve İSO'nun mekanındasınız. Bir efsane ile birliktesiniz. Radyonuz Sultan'dasınız. Gün

koparamam, koparamam kalbini söküp atamam yerinden. Sana taptım Allah gibi, söyle, söyle ne gelir elden. Ne olur bir başkasına ümit verme aşkından. Ben sensiz yaşayamam, geçerim bu canımdan. Anlatılmaz bu sevgi, yıktı beni büsbütün. Aşk desem yalan olur, inan aşktan da üstün.

0: Sürüne sürüne ölebilirim. Allah'ın yarattığı bir kulum işte. Saatlerimiz 13.46'yı gösteriyor değerli Sultan dostlarımız. Dostluğun, kardeşliğin, sevginin birleştiği tek bir ekans. Radyonun Sultan'a takılmaya devam ediyorsunuz. İSO ve İSO'nun mekanındasınız. Bir efsane ile birliktesiniz. Bugün yine damardan girdik, öyle değil mi değerli Sultan dostlarımız? Elimden geldiği kadar, dilinden düştüğü kadar bu güzel şarkılar, bu güzel yorumlar sizler için gelmeye devam ediyor.
1: Tüm acil müdahale ekipleri artık tek uygulamada. Hayat 112 uygulaması tüm uygulama marketlerinde. 112.
0: Evet, kısacık bir reklamımızın sonrasında sizlerin sevdiği İzzet Yıldızhan yorumuyla sizleri baş başa bırakacağım. Bu güzel şarkımızı özellikle ama özellikle Dostlar Pastanesi'nin tüm çalışanlarına değerli Rıdvan kardeşim, bu güzel şarkı senin için geliyor. Hadi bakalım. Ayrıca bu güzel şarkımızı yine kilit kapalı cezaevinde yatmakta olan değerli kardeşlerimiz Kara Memuş, Kara Mustafa, İlker Demirkıran'a armağan edilmiş bu güzel şarkımız, bu güzel yorumumuz. Hadi bakalım.

0: sanırım.
1: Evet, değerli Sultan dostlarımız, devam ediyoruz muhabbetimize, seyrimize. Vallahi diyorum, bugün motorla radyoya gelirken yollarımız, lüle parklarımız vallahi 10 numara, muhteşem değerli Sultan dostlarımız. Emeğe giden tüm arkadaşlardan, değerli belediye başkanımız Hakan Bilecen'e çok teşekkürlerimizi sunuyoruz, saygıları sunuyoruz. Vallahi yollar yağ kimi aynen, asfalt yollar yağ kimi öyle güzel çalışıyor ki başkanımız. Emeğine sağlık, yüreğine sağlık başkanımız Hakan Bilecen'in. Hadi bakalım, birlikteliğimize devam ediyoruz. Saatlerimiz 13.52 gösteriyor. İSO ve İSO'nun mekanındasınız. Bir efsaneyle birliktesiniz değerli Sultan dostlarımız. Allah Allah, yine damardan girdik, damardan. Vallahi diyorum, yine damardan girdik.

terk edip gitmek her şeyi bir anda. Hiç korkutmuyor beni ölüm, korkutamaz be gülüm. Seni bırakıp gitmek, seni bırakıp gitmek var ya, seni bırakıp gitmek. İşte o ölümden de öte ölmek. Gözü açık gitmek demek can kuşum. Gözü açık gitmek demek.

Saatlerimiz 13.55'i gösteriyor değerli Sultan dostlarımız. Sanatçımızın o güzel şarkısının sonrasında bir kulun beni bu hale koydu. Gücenme Tanrım. Efendim adınız 106.0. Radyonun Sultan'a takılmaya devam ediyorsunuz. Azıcık şöyle radyoların sesini açıyorsunuz değerli Sultan dostlarımız. Radyonun Sultan'a takılmaya devam ediyorsunuz. Hadi bakalım. Yusuf ve Yusuf'un mekanındasınız. Bir efsaneyle birliktesiniz. Okey.

0: kadar zalim olamaz.
1: Taştan mı yarattın?
0: Taştan mı yarattın?
1: Sen onu tanrım.
0: Tanrım. Yaşamak ızdırap, çile çekmekse.
1: Ben kulun değilim. Gücenme tanrım.

0: Müjde, müjde. Gallegros çok yakında Kilis'te üniversite civarı Cinemax yanında açılıyor. Toptan fiyatına perakende alışveriş fırsatıyla çok yakında sizlerleyiz. Gallegros, bizi takipte kalın.
1: Evet değerli Sultan dostlarımız, muhabbetimize, seyrimize devam ediyoruz. Bir adet reklamımızın sonrasında stüdyo saatlerimiz 14.01'i gösteriyor. ISO ve ISO'nun mekanındasınız. Bir efsaneyle birliktesiniz.
2: Dalan çok harlıyım.
1: Gelmez olaydın, gelmez olaydın.

Çıldırır kahrederim. Hayatımı mahvederim. Durmaz bu şehirden giderim gelin olduğun gece. Elin olduğun gece Hakan Taşıyan'ın o güzel şarkısıyla birlikte olduk değerli Sultan dostlarımız. Muhabbetimize, seyrimize devam ediyoruz. Alemin en güzel frekansı. Radyonuz Sultan'a takılmaya devam ediyorsunuz. Frekanslarımız 106. 106'ya kilitlenmiş durumda, öyle değil mi değerli Sultan dostlarımız? Evet, şu anda arabaların içerisinde bizleri dinlemekte olan kaptan şoförlerimiz, sizlere saygılar, sevgiler sunuyoruz. Yine şu anda evlerinde bizleri dinlemekte olan sultancılarımız vardı. Saygılar, sevgiler sunuyoruz. Yine şu anda bizleri dinlemekte olan o güzel esnaflarımıza hayırlı işler, bol kazançlar diliyoruz. İnternet üzerinden dünyada bizleri takip eden sultancılarımız vardır. Saygılarımızı, sevgilerimizi sunuyoruz. Gurbetçilerimize saygılar, sevgiler sunuyoruz. İSO ve İSO'nun mekanındasınız. Bir efsaneyle birliktesiniz. Radyonun Sultan'dasınız. Hadi bakalım damardan.

0: gece. Kahreder yanarım artık her gece.
1: Kahreder yanarım inan her gece, bilmem başkasını nasıl sevecek. Ağzına yüreğine sağlık sanatçımız Ferdi Tayfur'un. Mekanı cennet olsun, kabri nurlarla dolsun. Evet, devam ediyoruz muhabbetimize, seyrimize değerli sultan dostlarımız. Radyolarınıza birazcık ses verdiniz öyle değil mi? Radyonun sultana takılmaya devam ediyorsunuz. Çok güzel bir pazar günündeyiz. Bugün yine rüzgarın yön tarafını değiştirdik değerli sultan dostlarımız. Tam oradan girdik ya. Sizlere saygılar, sevgiler sunuyorum değerli sultan dostlarımız. Sizler varsınız, bizler varız. Bazen gülüyoruz, bazen ağlıyoruz, bazen hüzünleniyoruz. Ama yine de hayat devam ediyor öyle değil mi? Bu dünya imtihan dünyası değerli sultan dostlarımız. Rabbim imtihanımızı kolay getirsin, kolay eylesin. Hadi bakalım.

Aç olsun bu kalbim, kalbini ileyim. Saatlerimiz 14.18'i gösteriyor diye Eylül Sultan dostlarımız, dostum, kardeşliğin, sevginin birleştiği tek bir ekantı. Radyo Sultan'a takılmaya devam ediyorsunuz. O güzel şarkımızın sonrasını Etkin'in güzel bir şarkısıyla sizleri baş başa bırakacağım diye Eylül Sultan dostlarımız. Damardan girdik ya, aynen öyle bir şey. Damardan kalbe giden ipince bir otobanda yan yattık, çamura battık, kolumuzu kırdık, bacağımızı kırdık, yine direksiyonu bırakmadık. Okey, hadi bakalım. Sen bu aşkı bir heves mi sandın? 3-5 gün sürecek mi sandın? Böyle bir aşk ne heveste ne sıradan. İso ve İso'nun mekanındasınız. Bir efsaneyle birliktesiniz. Radyonun Sultan'dasınız değerli Sultan dostlarımız. Bu frekans ailenizin frekansı. Bu frekans sizlerin frekansı. Hadi bakalım, muhabbetimize, seyrimize Erkin'in güzel bir şarkısıyla devam ediyoruz. Radyolarınıza ses veriyorsunuz. Radyonuz Sultan'a takılmaya devam ediyorsunuz. Okey, hadi bakalım.

Bendeki bu aşk bu bedenden çıkıncaya kadardır. Allah Allah, bu ne kadar güzel sevgi ya. Sanatçımız ne kadar güzel anlatıyor, öyle değil mi değerli Sultan dostlarımız? Evet, muhabbetimize, seyrimize devam ediyoruz değerli Sultan dostlarımız. Radyo Sultan'a takılmaya devam ediyorsunuz. Saatlerimiz 14.23'ü gösteriyor. Sırada çok güzel bir sanatçımız, çok güzel bir yorumcumuz var. Sanatçımız Müslüm Gürses'in güzel bir şarkısıyla sizleri baş başa bırakacağım değerli Sultan dostlarımız. Bu güzel şarkımızı Seçkin Baklava'nın tüm çalışanlarına değerli dostum Kadir kardeşim, bu güzel şarkı sana armağan olsun. Hadi bakalım. Allah Allah, damardan girdik ya. Topraktan bedene can veren Allah, bana da yaşama hevesini ver. Burası Radyo Sultan, buradan çıkış yok. Güzel şarkılar dinlemek istiyorsanız, güzel müzikler dinlemek istiyorsanız frekansınız tam 106 olacak. İSO ve İSO'nun mekanındasınız, Radyo'nun Sultan'dasınız, İlaç kim bir radyodasınız, hadi bakalım. Bizim gönlümüze hasret düşüren, o geçit vermeyen yıllar utansın. Damardan kalbe giden ipince bir otobanda yan yattık, çamura battık, kolumuzu kırdık, bacağımızı kırdık ama yine direksiyonu bırakmadık. Okey, hadi bakalım. Darlik.

0: Evet değerli Sultan dostlarımız, Müslüm Baba'nın o güzel şarkısıyla birlikte olduk. O güzel şarkımızın sonrasında şöyle mesajlarımıza geri vereceğim değerli Sultan dostlarımız. Kardeşimiz bizlere mesaj göndermiş. Selamun aleyküm kardeşim, iyi yayınlar kardeşim demiş. Aleyküm selam. Yahya Er Yılmaz ve arkadaşlarına armağan ediyorum sıradaki şarkı demişler. Bizlere saygılar, sevgiler sunuyoruz. Evet, o güzel şarkımızın sonrasında yine sizlerin sevdiği güzel bir şarkıyla sizleri baş başa bırakacağım değerli Sultan dostlarımız. Şöyle bakıyoruz mesajlarımıza. Evet, selamun aleyküm usta demişler. Musa Beyli Baraj şantiyesinde sizleri dinlemekteyiz. Sıradaki şarkıyı barajda çalışan tüm arkadaşlara gelsin demişler. Saygılar, sevgiler sunuyoruz. Rabbim sizlere kolaylıklar versin.
1: Sevgilim senle, her şeyi unutmak kolay mı sence?

seninle yok yere ayrıldık diye. Bundan sonra kader güler mi bize? Sevmemize rağmen ayrıldık diye. Pişmanlık yol kesip sormaz mı bize? Siz bu aşkı nasıl yıktınız diye. Gönlümüz hesap sormaz.

Bütün ümitlerim yıkıldı. Dönme sevgilim dönme. Kibariyan'ın o güzel şarkısıyla birlikte olduk diye Sultan dostlarımız. Saatlerimiz 14.35'i gösteriyor. Ailenizin frekansı, sizin frekansınız. Radyo Sultan'a takılmaya devam ediyorsunuz. O güzel şarkımızın sonrasında Esengün'ü güzel bir şarkısıyla sizleri baş başa bırakıyorum. İso ve İso'nun mekanındasınız. Bir efsaneyle birliktesiniz. Radyonuz Sultan'dasınız. Ailenizin frekansı, sizin frekansınız. Burası Radyo Sultan. Buradan çıkış yok. Hadi bakalım, muhabbetimize devam ediyoruz.

0: sevsem bile sana doyamıyorum.
1: Ne kadar sevsem bile sana doyamıyorum. Böyle güzel şarkılar bizleri nerelere götürüyor, öyle değil mi değerli sultan dostlarım? Şöyle bir geçmişe dalıyoruz, bakıyoruz. Zaman geçmiş, günler geçmiş, saçlar ağarmış, öyle değil mi? Ömür bitmiş. Evet, devam ediyoruz muhabbetimize, seyrimize. Ailenin frekansı, radyonun sultana takılmaya devam ediyorsunuz. Çok güzel bir pazar günündeyiz. Rüzgarın yön tarafını değiştirdik bugün yine. İSO ve İSO'nun mekanındasınız. Bir efsane ile birliktesiniz. Nasıl, şarkılar güzel mi değerli sultan dostlarımız? Beğeniyor musunuz? Şöyle bir mesajlara yazarsanız memnun olurum.

0: günaydın.
1: Geceleri gerçek gibi gördüğüm rüyalarda yaşadığım hepsini Bülent Ersoy'un o güzel şarkısıyla birlikte olduk değerli sonsan dostlarımız. Muhabbetimize, seyrimize ağlar, paşalar, beyler gibi devam ediyoruz. Radyonuz Sultan'a takılmaya devam ediyorsunuz. Böyle şarkıları uzayda bile dinleyemezsiniz değerli sultan dostlarımız. Haberiniz, bilginiz olsun. Yalnız ama yalnız Radyo Sultan frekanslarından bu güzel şarkıları dinleyebilirsiniz. Yine Gaziantep'te görev yapan polis memuru değerli Abdullah Aykanat abiciğim. Şu anda tehir halinde beni dinliyor. Sıradaki bu güzel şarkıyı Abdullah abimize armağan ediyoruz. Yine emniyet teşkilatımızı unutmuyoruz. Tüm emniyet teşkilatımızı armağan ediyoruz. Saygılar, sevgiler sunuyoruz. Allah'ım sizleri saklasın, beklesin. Mehmetçiklerimizi de unutmuyoruz. Saygılar, sevgiler sunuyoruz. Sizler varsınız, bizler varız. Hadi bakalım devam ediyoruz muhabbetimize, seyrimize. İSO ve İSO'nun mekanındasınız. Bir efsaneyle birliktesiniz. Okey, hadi bakalım.

Saatlerimiz 14.47'yi gösteriyor değerli Sultan dostlarımız. Muhabbetimize, seyrimize devam ediyoruz. Alemin en güzel frekansı radyonun Sultan'da. Sanatçımız Eyüphan'ın o güzel şarkısıyla birlikte olduk. Sırada çok güzel bir şarkımız ile sizleri baş başa bırakacağım. Bu güzel şarkımız özellikle ama özellikle tüm babalarımıza armağan ediyorum. Ölmüş babalarımızın da mekanı cennet olsun, kabirleri nurlarla dolsun değerli Sultan dostlarımız. Evet, bazen ağlıyoruz, bazen gülüyoruz, bazen hüzünleniyoruz ama yine de hayat devam ediyor, öyle değil mi? Ömür geçiyor, yıllar geçiyor, aylar geçiyor. Bu dünya bir imtihan dünyasıdır değerli Sultan dostlarımız. Rabbim imtihanlarımızı kolay getirsin, öyle değil mi? Yalan dünya. Kimseyi üzmeyin, kimseyi incitmeyin, kimseye kalmaz bu dünya. Rabbim sabrınızı arttırsın. Rabbim sizleri hep güzel insanlardan karşılaştırsın değerli Sultan dostlarımız. Hadi bakalım. Az önce radyoya gelirken yollar böyle aspatlanmış yağ kimi Lüle Parkımız geldi çocuklar için, büyükler için değerli Sultan dostlarımız. Emeği geçenlerden Allah razı olsun, teşekkür ediyorum. Değerli belediye başkanımız Hakan Bilecen'e saygılar, sevgiler sunuyoruz. Emeğine sağlık, yüreğine sağlık. Hadi bakalım, güzel bir baba şarkısı geliyor sizler için. Bir çınar.

olsun evlatlarını. Yanan ciğerimde köz, feleğin elinde koz oldun babam. Sen anlatmam çok zor. Seni satırlarımla sığdıramadım.

0: yaşa.
1: Özledim bir tanem, seni özledim. Sensiz yaşamayı başaramadım. Rahmetli Azer Bülbül'ün o güzel şarkısıyla birlikte olduk. Yeğli Sultan dostlarımız, mekanı cennet olsun. Kabri nurlarla dolsun sanatçımız Azer Bülbül'ün. Evet, sırada çok güzel bir Muazzez Ersoy yorumuyla sizleri baş başa bırakacağım. Bu güzel şarkımızı Ekrem'den Papatyasına armağan edilmiş. Seni çok seviyorum diye de belirtmişler. Saygılar, sevgiler sunuyoruz. Yine gazeteci Şükrü abicim, bu güzel şarkı sana da armağan olsun. Saygılar, sevgiler sunuyorum. Seni benimki kadar seven olmaz ki. Muazzez Ersoy'un güzel şarkısıyla sizleri baş başa bırakıyorum değerli sultan dostlarımız. Neşeniz bol olsun, keyfiniz daim olsun. Ağlar, paşalar, beyler gibi radyonuz sultana takılmaya devam ediyorsunuz. Çok güzel bir pazar günündeyiz. Haydi bakalım.

0: Ayrıldık işte. Ne oldu sanki? Sen de mutlu olamadın ki.
1: Ayrıldık işte.
0: Unutma.
1: Ne oldu sanki?
0: Unutma, seni ben iki kadar seven sen olmaz ki.

0: özlüyorum.
1: Gel deme sen de.
0: Hiç gelmesen de.
1: Bekliyorum.
0: Bekliyorum. Rüyamda seni hep görüyorum. Hala seni çok seviyorum. Çok seviyorum. Çok seviyorum.
1: Ne kadar güzel bir şarkı, öyle değil mi değerli Sultan dostlarımız? Sanatçımızın ağzına sağlık, yüreğine sağlık. Muazzez Ersoy ile birlikte olduk. Devam ediyoruz muhabbetimize, seyrimize. Saatlerimiz 15.02 gösteriyor değerli Sultan dostlarımız. İmparator'un güzel bir şarkısıyla sizleri baş başa bırakacağım. Frekans aramız 106. Öyle değil mi? Çok güzel bir pazar günündeyiz. Rüzgarın yön tarafını bugün yine değiştirdik değerli Sultan dostlarımız. Damardan kalbe giden ipince bir otobanda yan yattık, çamura battık, kolumuzu kırdık, bacağımızı kırdık ama yine direksiyonu bırakmadık Allah'ın sayesinde, öyle değil mi? Hadi bakalım. Burası Radyo Sultan. Buradan çıkış yok asla, ama asla çıkış.

İnsanları anlamak öylesine zor ki, Rabbim karşımıza güzel insanlar çıkartmayı nasip eylesin değerli Sultan dostlarımız. Evet, elinden geldiği kadar, dilinden düştüğü kadar mesajlarınıza yer veriyorum değerli Sultan dostlarımız. Yine güzel bir mesajımız var. Bu güzel şarkımızı Hasan Tintintaş kardeşimizden, Murat Tintintaş, İbrahim Tintintaş, Ahmet Sabancı, Hamza Bakır ve Gazi'ye armağan edilmiş. Yine bu güzel şarkımızı Kara Memuş kardeşimize armağan edelim. Kara Mustafa'ya, İlker Demirkıran kardeşim, bu güzel şarkı özellikle sana gelsin. Tüm kazan mahkumlarımıza gelsin. Allah kurtarsın dileklerimiz ile. Günler ne kadar zalim olursa olsun, geçmeye mahkumdur. Sizler de bir gün annenize, babanıza, sevdiklerinize kavuşacaksınız. Ama birazcık sabır. Öyle değil mi? Hadi bakalım.

günleri sayarım kardeş gelmez süresi. Derdin olsa yok ki burada çaresi. Gardiyan kardeşim bırak gidelim. Elimden bir şey gelmiyor yar benim. Günlerim geçmiyor halim zor benim. Koca dünya bana bugün dar gelir.

Saatlerimiz 15-14'ü gösteriyor değerli Sultan dostlarımız. Dostluğun, kardeşliğin, sevginin birleştiği tek frekansı 106.0 Radyo Sultan'a takılmaya devam ediyorsunuz. Ağalar, paşalar, beyler gibi elinden geldiği kadar, dilinden düştüğü kadar bu güzel şarkılar sizler için gelmeye devam ediyor değerli Sultan dostlarımız. Biliyorsunuz Radyo Sultan'ı dinlemek bir ayrıcalıktır değerli Sultan dostlarımız. İso ve İso'nun mekanındasınız. Bir efsaneyle birliktesiniz. Enver Yılmaz'ın güzel bir şarkısıyla sizleri baş başa bırakacağım. Bu güzel şarkımızı Kilit Kapalı Devleti yapmakta olan Ökkeççi Çok kardeşimize armağan edilen güzel bir şarkıyla sizleri baş başa bırakacağım değerli Sultan dostlarımız. Şu anda bağında, bahçesinde, piknik alanlarında bizleri dinlemekte olan Sultan dostlarımıza armağan ediyoruz. Yine esnaflarımıza hayırlı işler, bol kazançlar diliyoruz. Arabaların içerisinde seyir halinde olan kaptan şoförlerimiz bu güzel şarkı sizler için geliyor. Hadi bakalım, Radyo Sultan'a takılmaya devam ediyorsunuz. Okey, damardan girdik ya.

0: düşmanım var arkadaş. Beni korkutmaz bu karanlıklar. Benim bu karanlıklar ardında kabus dolu bir yaşantım var. Beni üşütmez bu soğuklar. Çünkü benim buzdan da soğuk bir kalbim var. O gün içmiştim ya da çekmiştim. Kafam tatlıydı, biraz efkarlı, gözlerim yaşlıydı. Hele o gün var ya kardeş, o gün benim için çok farklıydı. Sahtece, kalleşçe ve de kahpece sırtından vurdular beni kardeş.
1: Saatlerimiz 15.20 gösteriyor değerli Sultan dostlarımız. Muhabbetimize, seyrimize devam ediyoruz. Alemin en güzel frekansı, radyonuz Sultan'a takılmaya devam ediyorsunuz. Şu anda frekanslarımız 106'ya kilitlenmiş durumda. Elinden geldiği kadar, dilinden düştüğü kadar bu güzel şarkıları sizlere aktarmaya devam ediyorum değerli Sultan dostlarımız. Yine çok güzel bir şarkıyla sizlere baş başa bırakıyorum. Sanatçımız Orhan Gencebay seslendiriyor. Bir görüşte aşık oldum sana delice, istiyorum gelmiyorsun bana bir gece. Izdırabım diner belki geldiğin gece, ağlıyorum inan, inan gülmüyorum her gece. Damardan girdik ya, alemin en güzel frekansı, radyonu Sultan'a takılmaya devam ediyorsunuz, okey. Burası Radyo Sultan, buradan çıkış yok. Damardan kalbe giden ipince bir otobanda yan yattık, çamura battık. Kolumuzu kırdık, bacağımızı kırdık ama Allah'ın sayesinde direksiyonu bırakmadık. Hadi bakalım. Aç sesini kardeşim, aç. Burası Radyo Sultan.

Her gün perişan olmadan halim, bir görüşle aşık oldum sana delice, istiyorum gelmiyorsun bana bir gece. Evet, devam ediyoruz muhabbetimize, seyrimize değerli Sultan dostlarımız. O güzel kalplerinize birazcık yer verebildiksek ne mutlu bize değerli Sultan dostlarımız, bu güzel şarkılar ile. Saatlerimiz 15.25'i gösteriyor. Son yarım saatin içerisine giriyoruz değerli Sultan dostlarımız. Ömer Danış'ın güzel bir şarkısıyla sizleri baş başa bırakacağım. Radyo Sultan'a takılmaya devam ediyorsunuz, öyle değil mi? Elinizden geldiği kadar kimseyi incitmeyin, kimseyi üzmeyin. Bu dünya kimseye kalmaz değerli Sultan dostlarımız. Sultan Süleyman'a kalmayan dünya kime kalıcı? Öyle değil mi? Kimseye kalmaz. Rabbim sabrınızı arttırsın. Rabbim ne demiş? Sabırlı kulunu ben severim. Hadi bakalım.

Zoruma gider, zoruma gider. Dostum diye kandırdılar, sevdim diye aldattılar. Beni sırtımdan vurdular. Zoruma gider, zoruma gider.

Saatlerimiz 15.33'ü gösteriyor diyeyle Sultan dostlarımız. Sinan Zorbay'ın o güzel şarkısıyla birlikte olduk. Son yarım saatin içerisine giriyoruz diyeyle Sultan dostlarımız. Yarım saat sonra vedamızı yapacağız. Evet, o güzel şarkımızın sonrasında yine sizlerin sevdiği güzel bir şarkıyla sizleri baş başa bırakacağım değerli Sultan dostlarımız. Radyonuz Sultan'a takılmaya devam ediyorsunuz. Ağalar, paşalar, beyler gibi sizlerin sevdiği o güzel şarkılar sizler için gelmeye devam ediyor değerli Sultan dostlarımız. Evet, yine güzel bir ses, güzel bir yorum sizlerle birlikte oluyor. Sizler radyolarınıza ses veriyorsunuz. Radyonuz Sultan'a takılmaya devam ediyorsunuz değerli Sultan dostlarımız. Hadi bakalım. Hep söylüyoruz ya, aç sesini kardeşim, aç. Burası Radyo Sultan. Buradan çıkış yok.

Bir sevgi yüzünden düştüm yollara, kadehi şişeyi kırarım bugün. Ne kadar güzel bir şarkı, öyle değil mi değerli Sultan dostlarımız? Stüdyo saatlerimiz 15.38'i gösteriyor değerli Sultan dostlarımız. Muhabbetimize, seyrimize ağlar, paşalar, beyler gibi takılmaya devam ediyorsunuz. Sizler de 106'ya takılıyorsunuz, öyle değil mi değerli Sultan dostlarımız? Neşeniz bol olsun, keyfiniz daim olsun. Rabbim sizlere dert verip derman aratmasın. Rabbim sizlere hep mutlu etsin, huzurlu etsin değerli Sultan dostlarımız. Hadi bakalım. Güzel bir şey, şarkıyla yine devam ediyoruz muhabbetimize, seyirimize. Sanatçımız Ümit Besen seslendiriyor. Bazen ağlıyoruz, bazen gülüyoruz, bazen hüzünleniyoruz. Yine de hayat devam ediyor, öyle değil mi? Aylar geçiyor, günler geçiyor, yıllar geçiyor. Bir bakmışık saçlarımıza aklar düşüyor, öyle değil mi değerli Sultan dostlarımız? Vallahi yalan dünya, boş, hepsi boş. Hadi git, gözün görmediğim yerlere git. Hadi git, nefesini duymadığım yerlere git. Zaten hep gerçek aşklar böyle biter. Hadi git.

lezzet ki bu aşkı yaşamadık seninle. Farz et ki hiçbir geceyi paylaşmadık ikimiz. Farz et ki değmedi hiç ellerim ellerine. Söyle bil, söyle düşün, kapat bu sayfayı. Farz et ki bu aşkı yaşamadık seninle. Farz et ki hiçbir geceyi paylaşmadık ikimiz.

farz et ki sahilde bir kum tanesiyim. Farz et ki çakıl taşıyım bir yol kenarında. Farz et ki boş bir kibrit kutusuyum ellerinde. Sen de düşün, kapat bu sayfayı. Farz et ki sahilde bir kum tanesiyim. Farz et ki çakıl taşıyım bir yol kenarında. Farz et ki boş bir kibrit kutusuyum ellerinde.

Sensiz hayatı yerin dibine bastın, bir daha da oradan çıkmasın. Sensiz bu bedeni, bu can ne yapsın? Hakan Gürses'in o güzel şarkısıyla birlikte olduk değerli Sultan dostlarımız. Son iki tane güzel şarkımız kaldı değerli Sultan dostlarımız. Ondan sonra vedamızı yapacağız. Bir adet reklamımız var. Reklamımızın sonrasında çok güzel bir Uygar Doğan'a yorumu ile sizleri baş başa bırakacağım. Hadi bakalım. İSO ve İSO'nun mekanındasınız. Radyonun Sultan'dasınız.

Saatlerimiz 15.51'i gösteriyor değerli Sultan dostlarımız. Her yorum son olduğu gibi bugün de geldik yayın akışımızın daha sonuna. Yüzünüzden gülücükler, cebinizden paracıklar, yüreğinizden insan sevgisi eksik olmasın değerli Sultan dostlarımız. İSO ve İSO'nun mekanı son buluyor. Rabbim bizlere izin verirse, yaşama hevesimiz varsa, alacak nefesimiz varsa haftaya pazar günü yine sizlerle birlikte olacağım değerli Sultan dostlarımız bu güzel şarkılarıyla. Son iki tane şarkımı öncesinde Müslüm Gürses seslendirecek. Sonrasında Ferdi Tayfur'un güzel yorumuyla sizleri baş başa bırakacağım. İSO ve İSO'nun mekanı son buldu. Her şey ama her şey gönüllü olsun. Esen kalın, doğça kalın. Radyonun Sultan'da ağalar, paşalar, beyler gibi kalın. Kimseyi üzmeyin, kimseyi incitmeyin diyelim Sultan dostlarımız. Rabbim sizlere dert verip derman aratmasın. Sizleri mutlu etsin, huzurlu etsin diyelim Sultan dostlarımız. İSO ve İSO'nun mekanı son buldu. Her şey ama her şey gönüllüce olsun. Hadi bakalım, esen kalın, dostça kalın, hoşça kalın. Alemin en güzel frekansı, radyonu Sultan'da İSO ve İSO'nun mekanı son buldu. Damardan girdik ya, her zaman olduğu gibi. Hadi bakalım, kendinize çok iyi bakın.

0: acı, benden başkasını nasıl seveceğim?
1: Müjde, müjde! Gallegros çok yakında Kilis'te Üniversite civarı Cinemax yanında açılıyor. Toptan fiyatına perakende alışveriş fırsatıyla çok yakında sizlerleyiz. Gallegros, bizi takipte kalın. Özel Kilis MEDA sürücü kursu katkılarıyla şimdi reklamlar.
2: Kilis'te balık ve deniz ürünlerinin yeni adresi İncirli Balıkçılık, taze ve kaliteli balık çeşitlerimizle deniz ürünlerinin eşsiz lezzetini sofralarınıza taşıyoruz. Ürünlerimizin tazeliğini ve kalitesini korumak için modern soğuk hava depomuzla hizmet veriyoruz. Kredi kartı da geçerli olan, aileniz ve sevdiklerinizle keyifli vakit geçirebileceğiniz nezih ve sıcak aile ortamımız sizleri bekliyor. Beğendiğiniz taze balıkları dilediğiniz şekilde pişirtebilir, sıcak ve lezzetli bir şekilde afiyetle tüketebilir, evlerinize ve iş yerlerinize sipariş verebilirsiniz. İncirli Balıkçılık, Memik İncirli ve Oğulları. İrtibat 0536 402 22 40 0543 402 22 05.
3: Çocuğunuzun geleceği için doğru seçim Kilis Koleji. Bir okul düşünün. Sadece bugünü değil, çocuğunuzun geleceğini düşünen. Güçlü eğitim kadrosu, modern eğitim anlayışı ve akademik başarı hedefiyle Kilis Koleji yeni eğitim döneminde öğrencilerini geleceğe hazırlıyor. Anaokulundan liseye kadar tüm kademelerde akademik başarı, sanat, spor, sosyal gelişim bir arada. Her çocuk özeldir. Her çocuğun geleceği değerlidir. Şimdi siz de çocuğunuzun geleceği için güçlü bir adım atın. Avantajlı kayıtlar ve detaylı bilgi için 0532 449 27 79 Doğan Güreş Paşa Mahallesi Mehmet Özkar Caddesi numara 1. Yarınlar için Kilis Koleji.
4: Kilis'te işletmeniz için profesyonel güvenlik ve teknoloji çözümleri Korunet'te. Mağaza, fabrika, ofis, site, okul, restoran, depo ve kurumsal yapılar için kamera güvenlik sistemleri, alarm sistemleri, yangın güvenlik sistemleri, network çözümleri, fiber altyapı, bilgisayar ve teknoloji çözümleri, teknik servis ve satış sonrası destek. 2012'den gelen sektör tecrübesi ve uzman ekibimizle keşiften kuruluma, teknik servisten satış sonrasına kadar yanınızdayız. Güvenliğinizi şansa bırakmayın. Korunet'le profesyonel çözümlerle tanışın. Burak Narin. GSM 0541 433 6656. korunetkilis@gmail.com. Atatürk Mahallesi Akdeniz Caddesi numara 2.
2: İkinci elde birinci kalite. Kampüs Otomotiv. Araç sahibi olmak isteyenlerin güvenle tercih ettiği

0: 44 332 66 36 Kampüs Otomotiv, güvenin adresi, ikinci elde birinci kalite.
1: Ümmetoğlu Çayır Süt Ürünleri. 20 yıllık değişmeyen adres, değişmeyen lezzet. Gerçek süt lezzetini, tazeliği ve kaliteyi sofralarınızda arıyorsanız adres belli. Ümmetoğlu Çayır Süt Ürünleri. Günlük ve özenle hazırlanan birbirinden lezzetli ürünlerimizle kahvaltı sofralarınıza doğallık ve lezzet katıyoruz. Ürünlerimiz Çapallı Kaymaklı Köy Yoğurdu, Çayır Homojenize Yoğurt, Çayır Sahan Kaymak, Çayır Rulo Kahvaltılık Kaymak, Çayır Künefelik Peynir, Çayır Yayık Tereyağı, Çayır Antep Peyniri, Çayır Beyaz Peynir, Çayır Çökelek. Ürünlerimizi Kilis'teki bakkal ve marketlerde bulabilirsiniz. 20 yıldır değişmeyen kalite, değişmeyen güven ve değişmeyen lezzet. Ümmetoğlu Çayır Süt Ürünleri. Gerçek süt lezzetinin güvenilir adresi. İletişim Hasan Ümmetoğlu. 0533 229 86 60 0533 382 82 36.
2: Musluk sularına son. 25 yıllık tecrübe, Türkiye genelinde güvenilir hizmet. Evinizde ve iş yerinizde daha kaliteli suya ulaşmanın zamanı geldi. Artem su arıtma sistemleri olarak 25 yıllık sektör deneyimimizle su arıtma cihazları, profesyonel kurulum, teknik servis, bakım, filtre değişimi ve yedek parça hizmetleri sunuyoruz. 81 ilde bayiliklerimiz vardır. İhtiyacınıza uygun su arıtma sistemleri için bizimle iletişime geçin. Artem su arıtma sistemleri. Telefon 0506 298 57 49. Adres Endüstri Meslek Lisesi karşısı. 25 yıllık deneyim, güvenilir hizmet, kaliteli su. Artem su arıtma sistemleri. Musluk sularına son. Kaliteli suya merhaba.
1: Özel Kilis Meda sürücü kursu katkılarıyla reklamları dinlediniz.

ne varsa içeride, dışarısı gölgelik, dünya gözlere perde, bir anlık eğlencelik. Ben ikiyi birledim, oraya demirledim. Sultanın geleceği sarayı temizledi. Herkes kendi gönlünden hesap verecek efendim. Yüreğinizden öpüyorum.

Aslında aşk dediğin şey var ya, bir masaldan ibaret. Bir varmış bir yokmuş. Aslında aşk dediğin şey var ya, bir yalandan ibaret. Ha varmış ha yokmuş. Ama gel gelelim ki güzelim, bu aşklar bize göre değil. Bas bağrında sızın olayım, ciğerinde közün olayım.

0: Aslında çok basit. Reklam, tüketim ve hizmetleri hızlandırır. Böylece üretim artar, insanlar iş bulur. İnsanların işsiz kalmadığı üretken bir ekonomi için şimdi reklamlar.
1: Artık yalnız değilsiniz. Profesyonel bakım anlayışı ve sıcak bir yuva ortamıyla sizlerin yanındayız. Deneyimli ekibimizle yaşlı bireylerimize güvenli, huzurlu ve kaliteli bir yaşam sunuyoruz. Hizmetlerimizden bazıları: kişisel bakım ve temizlik, rutin tıbbi tedaviler, profesyonel takip ve destek, 7/24 güvenli yaşam ortamı. Adres: Necmettin Erbakan Mahallesi, Yeni Karakol Arkası, Yeni Beşevler. İletişim 0542 394 6426.
2: Fadime Aşiroğlu. Şefkat Yaşlı Bakım Hizmetleri. Sevgi, güven ve huzurun adresi.
3: Kilis'te stil sahibi erkeklerin tercihi Altın Yıldız Classics'te yeni sezon fırsatları başladı. Birbirinden şık yeni sezon ürünleri, seçili tişörtlerde bir alana bir bedava kampanyası, takım elbise ve smokin setlerinde 6.999 TL'den başlayan fiyatlar sizleri bekliyor. Adres: Cumhuriyet Caddesi, Garanti Bankası yanı. Gerçek stil, üstün kalite. Kilis Altın Yıldız Classics.
4: Yola çıkmanın en güvenilir adresi Polat Auto Rent-A-Car. Hayalinizdeki araca ulaşmak artık çok kolay. Son model, konforlu ve bakımlı araçlarımızla araç kiralama ve araç alım satım hizmetlerinde yanınızdayız. İşiniz için, seyahatiniz için veya günlük ihtiyaçlarınız için aradığınız araç Polat Auto'da. Adres: Üniversite arkası, Emek Sitesi karşısı, Kuaför Oğuz yanı. Murat Polat 0544 445 0587, Ergün Polat 0532 430 1079. Polat Auto Rent-A-Car. Aracını seç, anahtarı al, yola çık.
5: Beklenen gün geldi. Kaliteyi uzaklarda aramayın. Kilis'in en uygun fiyatlı giyim adresi Fatih Giyim hizmetinizde. Üstelik sadece erkek giyiminde değil, kadın, iç giyim, bebek ve çocuk giyiminde de şok, şok, şok fırsatlarla geliyoruz. Bütçenizi yormadan yakalamanız için her yaşa, her tarza uygun, bol çeşit ve dev indirimler, her bütçeye uygun fiyatlarla Fatih Giyim'de sizleri bekliyor. Güncel kampanyalarımızdan haberdar olmak için Instagram adresimiz Fatih Giyim Kilis adresinden takip edebilirsiniz. Adresimiz çok kolay. Eski İmam Hatip karşısı, Tayyip Erdoğan Meydanı yukarısı.
6: Ersöz Çatı ve İzolasyon.
7: Ersöz Çatı ve İzolasyon.
6: Bağevi, iş yerleri ve evlerinize çatı yaptırmak için artık Gaziantep'e gidip yorulma derdine son veriyoruz. Ersöz Çatı ve İzolasyon olarak Kilis'teyiz, halkımızın hizmetindeyiz. Kullandığımız ürünler birinci sınıf membran, shingle ve kiremit olup kusursuz işçilik, müşteri memnuniyeti ve daima kaliteli hizmet temel prensibimizdir. Ersöz Çatı ve İzolasyon. Cumali Ersöz. Telefon 0533 151 86 62.
7: 0533 151 86 62.
6: Adres: Otogar civarı, İl Tarım Müdürlüğü karşısı.
8: Sultan Radyo'da reklamları dinlediniz.
9: Sultan FM.
10: Yalan doğrudan, karanlık aydınlıktan kaçar. Güneş yalnızdır ama etrafını ışık saçar. Üzülme, doğruların kaderidir bu yalnızlık. Kargalar sürüyle, kartallar yalnız uçar.

0: Özel Kilis Meda sürücü kursu katkılarıyla şimdi reklamlar.
1: Kilis'in eşsiz tatlarını sevenlerin uğrak adresi Yenikent Baklava ve Katmer 10 yıldır değişmeyen lezzeti sizlerle buluşturuyor. Kilis katmeri, peynirli künefe, cennet çamuru, baklava çeşitleri ve birbirinden özel tatlılar sizleri bekliyor. İncecik hamuru, özenle hazırlanan iç harcı ve ustalıkla hazırlanan geleneksel tatlarıyla Yenikent Baklava tatlı bir mola vermek isteyenlerin adresi. 10 yıldır değişmeyen lezzet, değişmeyen kalite. Yenikent Baklava ve Katmer. Yeni Beşevler. Hatice Mehmet Dövme İlkokul karşısı. Mehmet Ali Akış. 0543 226 79 73. Tatlı da gerçek lezzet.
2: Musluk sularına son. 25 yıllık tecrübe, Türkiye genelinde güvenilir hizmet. Evinizde ve iş yerinizde daha kaliteli suya ulaşmanın zamanı geldi. Artem su arıtma sistemleri olarak 25 yıllık sektör deneyimimizle su arıtma cihazları, profesyonel kurulum, teknik servis, bakım, filtre değişimi ve yedek parça hizmetleri sunuyoruz. 81 ilde bayiliklerimiz vardır. İhtiyacınıza uygun su arıtma sistemleri için bizimle iletişime geçin. Artem su arıtma sistemleri. Telefon 0506 298 57 49. Adres Endüstri Meslek Lisesi karşısı. 25 yıllık deneyim, güvenilir hizmet, kaliteli su. Artem su arıtma sistemleri. Musluk sularına son. Kaliteli suya merhaba.
0: Ümmetoğlu Çayır Süt Ürünleri. 20 yıllık değişmeyen adres, değişmeyen lezzet. Gerçek süt lezzetini, tazeliği ve kaliteyi sofralarınızda arıyorsanız adres belli. Ümmetoğlu Çayır Süt Ürünleri. Günlük ve özenle hazırlanan birbirinden lezzetli ürünlerimizle kahvaltı sofralarınıza doğallık ve lezzet katıyoruz. Ürünlerimiz Çapallı Kaymaklı Köy Yoğurdu, Çayır Homojenize Yoğurt, Çayır Sahan Kaymak, Çayır Rulo Kahvaltılık Kaymak, Çayır Künefelik Peynir, Çayır Yayık Tereyağı, Çayır Antep Peyniri, Çayır Beyaz Peynir, Çayır Çökelek. Ürünlerimizi Kilis'teki bakkal ve marketlerde bulabilirsiniz. 20 yıldır değişmeyen kalite, değişmeyen güven ve değişmeyen lezzet. Ümmetoğlu Çayır Süt Ürünleri. Gerçek süt lezzetinin güvenilir adresi. İletişim Hasan Ümmetoğlu. 0533 229 86 60 0533 382 82 36.
3: Şıklığı, kaliteyi ve uygun fiyatı bir arada sunan Klasmen Erkek Giyim, yeni sezon ürünleriyle hizmetin en güzelini sunuyor. Günlük giyimden klasik kombinlere kadar aradığınız tüm erkek giyim ürünlerini modern tasarımlar ve kaliteli kumaşlarla sizlere sunuyoruz. Açılışa özel tişörtler 150 liradan, kot pantolonlarsa 350 liradan başlayan fiyatlarla. Kaliteden ödün vermeden şık görünmek isteyenlerin tercihi olan Klasmen Erkek Giyim, güler yüzlü hizmet anlayışı ve geniş ürün yelpazesiyle alışverişinizi keyfe dönüştürüyor. Adres İnnaplı Kütah Mahallesi Hattat Hoca Sokak numara 6. Yusuf Karakıyım. İrtibat 0543 642 52 91. Klasmen Erkek Giyim. Tarzını yansıt, kaliteni göster.
4: Gaziantep'teki iki büyük şubemizin yanına üçüncü şubemiz olarak Kilis'i de ekledik. Kısa sürede göstermiş olduğunuz yoğun

0: fiyatlara bulabileceğiniz Kilis'teki yeni adresiniz. Ayrıca bebe araç gereç ürünlerinde geçerli indirimler sizleri bekliyor. Bebeleriniz için A'dan Z'ye tüm bebek kıyafetleriyle sayamadığımız birçok ürün Özlem Çocuk Giyim'de. Kredi kartı da geçerlidir. Adres Kemaliye İlkokulu aşağısı. Telefon 0536 855 4095. Çocuklarınız bize emanet.
1: Şimdi al, 2027'de ödemeye başla. Evinizin ihtiyaçlarını yenilemenin tam zamanı. Beyaz eşyadan küçük ev aletlerine, ev tekstilinden çeyiz alışverişine kadar aradığınız ne varsa avantajlı fırsatlarla Bozdoğan Çeyiz'de. Üstelik şimdi alışverişinizi yapın, ödemelerinize 2027'de başlayın. Instagram Bozdoğan Çeyiz. İletişim 0850 677 78 78.
2: Özel Kilis Meda sürücü kursu katkılarıyla reklamları dinlediniz.
3: Sultan Efendim.

Hazıra da dayanmaz demiştim. Cepten yedik ve seninle bu aşkı. Bitirdik, tükettik, rezil rüsva ettik. Seni çok sevmiştim. Git şimdi, gir yılanın koynuna.

0: Radyo Sultan'da şimdi reklamlar. Şimdi reklamlar.
1: Kilis'te tatlının yeni dönemi başladı. Yeni hastane yolunda kapılarını açan Bayramoğulları Baklava, ustalığı lezzetle geleneği modern bir mekanla buluşturuyor. Ahmet ve Murat Oruç kardeşlerin emeğiyle hayata geçen Bayramoğulları Baklava, tatlıda kalite arayanların yeni buluşma noktası olmaya aday. Lezzet şöleni, çıtır çıtır baklava, tereyağlı kilis katmeri, ustalık işi künefe, özel lezzet cennet çamuru. Adres: Yeni Hastane Yolu, Göktürk Eczanesi arkası. İrtibat: 0546 170 40 09 0551 949 19 94 0348 803 50 01. Bayramoğulları Baklava. Tatlıya dair ne varsa gerçeği şimdi burada.
2: Kilis'te geleneksel Osmanlı hamam kültürünü yaşatmak, günün yorgunluğundan arınmak ve kendinize keyifli bir mola vermek için sizleri Hacı Ağa Osmanlı Hamamı'na bekliyoruz. Erkeklere özel her gün 9.22 hamam, masaj, kese, havuz. Bayanlara özel her hafta sadece cuma günü 9.22 hamam, masaj, kese, havuz. Masörlerimiz bayandır. Ayrıca havuz hizmeti sunmaktayız. Özel günleriniz için randevuyla hizmet verilmektedir. 0535 933 59 26 0536 420 27 79 Dolap Pazar Caddesi, Salih Ağa Çeşmesi Sokak, numara 10 Taksim'e Kilis. Hacı Ağa Osmanlı Hamamı, geleneksel hamam keyfi, masaj ve kese hizmetiyle.
3: Çiğ köfte denince akla ne geliyor? Babacan. Kilis'in sevilen lezzeti Babacan Çiğ Köfte şimdi iki farklı noktada sizlerle. Üniversite Şubesi, Beşevler Şubesi. Bol malzemesi, eşsiz lezzeti ve Babacan'ın kendine has sunumuyla çiğ köfte keyfi bambaşka. Acıktınız mı? Çözüm Babacan. İster arkadaşlarınızla, ister ailenizle. Lezzetin adresi belli. Babacan Çiğ Köfte. Üniversite Şubesi ve Beşevler Şubesi ile Kilis'te. 0533 330-9779 Instagram Babacan Çiğ Köfte Kilis. Babacan Çiğ Köfte. İlk lokmada farkı hissedersiniz.
4: Evinize ve iş yerinize değer katacak modern perde modelleriyle Perdeci Ali Kilis'te hizmet vermeye başladı. Kaliteli kumaş seçenekleri, şık tasarımlar, profesyonel ölçü ve montaj hizmetleriyle yaşam alanlarınıza estetik dokunuşlar sunan Perdeci Ali, tül perde, fon perde, stor perde, zebra perde ve özel tasarım perde modelleriyle sizleri bekliyor. Kaliteyi uygun fiyatlarla buluşturan Perdeci Ali, müşteri memnuniyetini ön planda tutarak dekorasyonda fark yaratmaya devam ediyor. Yeni sezon perde modellerini görmek ve yaşam alanlarınıza şıklık katmak için siz de Perdeci Ali'ye uğrayın. Adres: Mehmet Rıfat Kazancıoğlu Mahallesi, Emel Alıcıoğlu Sokak, numara 2. Telefon 0552 551 79 79. Instagram: @perdeciali_kilis. Perdeci Ali, kalitenin ve şıklığın adresi.
3: Altın sadece bir takı değil, değer, zarafet ve güzel anların en özel simgesidir. Genç Türk Kuyumculuk, Mahmut Genç Türk öncülüğünde kaliteli hizmet ve güvenilir alışveriş anlayışıyla siz değerli müşterilerini bekliyor. İster kendiniz için şık bir seçim, ister sevdiklerinize unutulmaz bir hediye. Altın ve takı alışverişlerinizde doğru adres Genç Türk Kuyumculuk. Adres: Rıfat Kazancıoğlu Mahallesi, Abdülmiçinli Sokak, numara 6. İrtibat: 0533 373 3867. Değerinize değer katıyoruz. Genç Türk Kuyumculuk. Genç Türk Kuyumculuk, Genç Türk Vinç İşletmecisi Mahmut Genç Türk'ün kuruluşudur. Kendi çiftliğimizden, kendi besilerimizden sofranıza uzanan güvenilir ve kaliteli et lezzeti. Et Ovası Lezzet Diyarı. Kilis'in eşsiz damak tadını usta ellerin maharetiyle buluşturuyoruz. Et Ovası 1. Şube, Perakende dana eti satışıyla kaliteli ve güvenilir eti sofralarınıza sunuyoruz. Et Ovası 2. Şube, Tavacı Mahmut Usta. Kendi besilerimizden gelen kaliteli etlerle hazırlanan eşsiz Kilis lezzetlerini sizlerle buluşturuyoruz. Kilis tava, Arap tava, oruk, ezme tava, patlıcan kebabı, lahmacun. İki şubemiz de aynı adreste hizmet vermektedir. Şehit Sakıp Mahallesi, Santral Parkı Sokak, numara 7, Mahmut Usta 0532 276 4185, Uğur Usta 0532 440 5476. Gerçek et, gerçek lezzet. Et Ovası Lezzet Diyarı. Kilis'te gerçek yaprak dönerin adresi olan Tavacı Kebap Han'da misafirlerimizin beğenisine sunduğumuz yeni lezzetimiz de artık menümüzde yerini aldı. Kaliteli et, ustalıkla hazırlanan özel tarifler ve yılların tecrübesiyle hazırlanan ürünlerimizle lezzet farkını hissetmeye davet ediyoruz. Menümüzdeki gerçek yaprak et döner çeşitleri bol soslu İskender, pilav üstü döner, sade porsiyon, lavaş dürüm çeşitleri, tombik döner ve somun arası döner. Dönerle kendinize bir ziyafet çekin. Lezzetten, kaliteden ve güler yüzlü hizmet anlayışımızdan ödün vermeden sizleri ağırlamaya devam ediyoruz. Adres Gaziantep yolu üzeri Migros karşısı. Rezervasyon 0543 773 8213 0541 280 3547. Tavacı Kebap Han. Gerçek yaprak dönerin, lezzetin ve kalitenin değişmeyen adresi.
0: Sultan Radyo'da reklamları dinlediniz.
3: Sultan Efendi.

0: 112. Tüm acil müdahale ekipleri artık tek uygulamada. Hayat 112 uygulaması tüm uygulama marketlerinde. 112.
1: Aslında çok basit. Reklam, tüketim ve hizmetleri hızlandırır. Böylece üretim artar, insanlar iş bulur. İnsanların işsiz kalmadığı üretken bir ekonomi için şimdi reklamlar.
2: Ev ve iş yerinizin tüm ihtiyaçları için doğru adres Başarpen Yapı. Kış bahçesi, elektrikli tente, giyotin cam, elektrikli panjur ve kepenk, PVC kapı ve pencere sistemleri, alüminyum doğrama, cam cephe, kompozit dış cephe kaplama, fotosel kapı, duşakabin, sineklik ve cam balkon sistemleri, prefabrik ev modelleri ve çok daha fazlası. Hepsi en uygun fiyatlarla ve kaliteli işçilikle. Başarpen Yapı Vural Özkır. Adres Küsket Sanayi Sitesi C Blok numara 52 Gaziantep. Telefon ve WhatsApp hattı 0533 548 2115. Hayal edin, biz yapalım. Başarpen Yapı. Adresimiz Gaziantep olabilir ama size bir telefon kadar yakınız. Instagram adresi Başarpen Yapı.
3: Yaren tarihi taş mekanlarda sıra gecesi. Her çarşamba günü Yaren tarihi taş mekanlarda düzenlenen sıra gecesi sizleri bekliyor. Müzik, sohbet ve eşsiz bir atmosfer için buluşma noktası. Yaren tarihi taş mekanlar. Her çarşamba siz de bu güzel geceye davetlisiniz.
4: Kilis'te kebap ve ızgara denince akla gelen can ciğer kebap ve çorba salonu eşsiz lezzetleriyle sizleri bekliyor. Ciğer kavurma, tavuk sote, nohut dürüm, kebap ve ızgara çeşitleri can ciğerde. Avantajlı kampanyalarımızdan bazıları: 4 şiş kuşbaşı artı 6 şiş Adana artı 2 çeşit salata ve yancıları 1000 TL, 1 kilogram tavuk kanat 350 TL, 1 kilogram tavuk sarma 450 TL, 1 kilogram Adana kebap 1000 TL, 1 kilogram kuşbaşı et 1500 TL, 1 kilogram kelebek sadece 250 TL. Ayrıca zengin ikramlıklar da yanında hediye. Abdullah ve Sinan Usta, Eski Hal Yanı, Askeri Gazino Bitişi. 0543 726 1620, 0543 746 3059. Haftanın 6 günü açığız. Sadece salı günleri kapalıyız. Sofranızı kurun, lezzeti can ciğere bırakın.
5: Kaliteli ve temiz akaryakıtın tek adresi olan Kadir Beyoğlu Petrol, siz değerli Kilis halkına en iyi hizmeti sunmaktan mutluluk duyar. Halkımızın daima menfaatini ön planda tutan Kadir Beyoğlu Petrol, güler yüzlü personeli ve ilkeli hizmetiyle Kilis'te tek olup inanılmaz indirimleri sizlere sunuyor. Adres Gaziantep yolu üzeri, telefon 822-3841. Kadir Beyoğlu Petrol bir çayır ağası turizm kuruluşudur.
6: Sultan Radyo'da reklamları dinlediniz.
7: Sultan Efendim.

0: Müjde, müjde. Gallegros çok yakında Kilis'te üniversite civarı Cinemax yanında açılıyor. Toptan fiyatına perakende alışveriş fırsatıyla çok yakında sizlerleyiz. Gallegros, bizi takipte kalın. Özel Kilis MEDA sürücü kursu katkılarıyla şimdi reklamlar.
1: Çocuğunuzun geleceği için doğru seçim Kilis Koleji. Bir okul düşünün. Sadece bugünü değil, çocuğunuzun geleceğini düşünen. Güçlü eğitim kadrosu, modern eğitim anlayışı ve akademik başarı hedefiyle Kilis Koleji yeni eğitim döneminde öğrencilerini geleceğe hazırlıyor. Anaokulundan liseye kadar tüm kademelerde akademik başarı, sanat, spor, sosyal gelişim bir arada. Her çocuk özeldir. Her çocuğun geleceği değerlidir. Şimdi siz de çocuğunuzun geleceği için güçlü bir adım atın. Avantajlı kayıtlar ve detaylı bilgi için 0532 449 27 79 Doğan Güreş Paşa Mahallesi Mehmet Özkar Caddesi numara 1. Yarınlar için Kilis Koleji.
2: Kilis'in eşsiz tatlarını sevenlerin uğrak adresi Yenikent Baklava ve Katmer 10 yıldır değişmeyen lezzeti sizlerle buluşturuyor. Kilis Katmeri, peynirli künefe, cennet çamuru, baklava çeşitleri ve birbirinden özel tatlılar sizleri bekliyor. İncecik hamuru, özenle hazırlanan iç harcı ve ustalıkla hazırlanan geleneksel tatlarıyla Yenikent Baklava tatlı bir mola vermek isteyenlerin adresi. 10 yıldır değişmeyen lezzet, değişmeyen kalite. Yenikent Baklava ve Katmer. Yeni Beşevler. Hatice Mehmet Dövme İlkokul Karşısı. Mehmet Ali Akış. 0543 226 79 73. Tatlı da gerçek lezzet.
3: Kilis'te balık ve deniz ürünlerinin yeni adresi İncirli Balıkçılık, taze ve kaliteli balık çeşitlerimizle deniz ürünlerinin eşsiz lezzetini sofralarınıza taşıyoruz. Ürünleri

0: sebzenizin tazeliğini ve kalitesini korumak için modern soğuk hava depomuzla hizmet veriyoruz. Kredi kartı da geçerli olan, aileniz ve sevdiklerinizle keyifli vakit geçirebileceğiniz nezih ve sıcak aile ortamımız sizleri bekliyor. Beğendiğiniz taze balıkları dilediğiniz şekilde pişirtebilir, sıcak ve lezzetli bir şekilde afiyetle tüketebilir, evlerinize ve iş yerlerinize sipariş verebilirsiniz. İncirli Balıkçılık, Memek İncirli ve Oğulları. İrtibat 0536 402 22 40 0543 402 22 05.
1: Kilis'te işletmeniz için profesyonel güvenlik ve teknoloji çözümleri Koronet'te. Mağaza, fabrika, ofis, site, okul, restoran, depo ve kurumsal yapılar için kamera güvenlik sistemleri, alarm sistemleri, yangın güvenlik sistemleri, network çözümleri, fiber altyapı, bilgisayar ve teknoloji çözümleri, teknik servis ve satış sonrası destek. 2012'den gelen sektör tecrübesi ve uzman ekibimizle keşiften kuruluma, teknik servisten satış sonrasına kadar yanınızdayız. Güvenliğinizi şansa bırakmayın. Koronet'le profesyonel çözümlerle tanışın. Burak Narin. GSM 0541 433 6656. koronetkilis@gmail.com. Atatürk Mahallesi Akdeniz Caddesi numara 2. Musluk sularına son. 25 yıllık tecrübe, Türkiye genelinde güvenilir hizmet. Evinizde ve iş yerinizde daha kaliteli suya ulaşmanın zamanı geldi. Artem su arıtma sistemleri olarak 25 yıllık sektör deneyimimizle su arıtma cihazları, profesyonel kurulum, teknik servis, bakım, filtre değişimi ve yedek parça hizmetleri sunuyoruz. 81 ilde bayiliklerimiz vardır. İhtiyacınıza uygun su arıtma sistemleri için bizimle iletişime geçin. Artem su arıtma sistemleri. Telefon 0506 298 57 49. Adres Endüstri Meslek Lisesi karşısı. 25 yıllık deneyim, güvenilir hizmet, kaliteli su. Artem su arıtma sistemleri. Musluk sularına son. Kaliteli suya merhaba.
2: Kuruluşumuzdan bu yana bizi tercih eden tüm Kilis halkına Nezih Kuruyemiş olarak teşekkürlerimizi sunar, hayırlı günler dileriz. Her zaman ve özellikle şeker ve kuruyemişi nereden alacağım diye düşünmeyin. Nezih Kuruyemiş Şekerleme olarak Oleo Otel yanı Şehitler Parkı civarında hizmetin en güzelini sunmaya devam ediyoruz. 1872'den bu yana sizlerin hizmetinde olan Nezih Kuruyemiş ve Şekerleme'de fındıklı ve fıstıklı lokum, günlük badem şekeri, kuruyemiş ve baharat çeşitleriyle gerebiç malzemelerini de bulabilirsiniz. Nezih Kuruyemiş Şekerleme. Adres: Şehitler Abidesi Caddesi, Oleo Otel yanı Kilis. Telefon 813 42 31. Damağınızda kalıcı tat için güvenin tek adresi Nezih Kuruyemiş Şekerleme.
3: Özel Kilis Meda Sürücü Kursu katkılarıyla reklamları dinlediniz.

sen ne de ben bulamayız o günleri. Bazen düşünüyorum da bende de yanlış bir şeyler vardı galiba diyorum. İkimiz de kıymetini bilemedik bir şeylerin. Hatırlar mısın akşam olur mumlarımızı yakardık. Sen kokunu sürerdin, o da sen kokardı. Olmadık şeylere güler, durup dururken ağlardık. Güzel havalarda sokaklara çıkardık. Bir de kar yağınca kar topu oynardık seninle. Sen iskambil kağıtlarından fal bakardın. İstediğin çıkmadığında kağıtları bir daha karardın. Çok kızardın sigara içtiğime ve içkime karışırdın. Uzun uzun zararlarını anlatırdın bana. Ara sıra rejim yapardın. Tartı bir doğru tartsa bir yanlış tartardı. Yani onunla da anlaşamazdı. Komşunun çocukları vardı. Bizim kızla oynarlardı. Çocuk bahçesine giderdiniz, ben televizyonda maça bakardım. Ara sıra arkadaşlar gelir sohbet ederdik. Şuradan buradan konuşurduk işte. Benim askerlik hatıralarım, senin doğum hikayelerin bitmezdi. İlk tanıştığımız günü hatırlar gülerdik. Sen bana üstümde ne vardı diye sorardın. Ben de her seferinde hatırlamazdım. Şimdi hatırlıyorum. Kırmızı bir kazak, siyah bir etek, siyah çoraplar, kırmızı pabuçların. Ve bir perşembe günü saat 2'yi 4 geçiyordu. İkimiz de önümüze bakmamıştık, çarpmıştık önce. Sen pardon dedin, sonra ben yere düşen kitaplarını topladım. Göz göze geldik ve başladık. Film gibi yani. Son mektubunu dün aldım, teşekkür ederim. Ben sana yazmıştım, grip salgını var demiştim. Bak yine gribe yakalanmışsın. Neyse geçmiş olsun. Buralarda da hava soğuk ama hasta falan değilim. Bu gözlüklerle başım dertte. Hayat işte, yuvarlanıp gidiyoruz. Hepinizi çok özledim.

Şehrimize ciğer kültürünü yaşatan meşhur İzollu Ciğerci Vakıf Usta, yılların tecrübesi ve değişmeyen lezzetiyle misafirlerini ağırlamaya devam ediyor. Kuzu ciğer, ustalıkla pişirilen ciğer kavurma, dalak, yürek ve özel baharatlarla hazırlanan enfes tavuk sarma çeşitleri, lezzetten ödün vermeyenlerin ilk tercihi. Ferah ve klimalı salonunda misafirlerini konforlu bir ortamda ağırlayan meşhur İzollu Ciğerci Vakıf Usta, kaliteli malzeme, hijyenik ortam ve güler yüzlü hizmet anlayışıyla hizmet veriyor. Sabah 6'dan gece 24'e kadar ocağımız tüter. Günün her saatinde sıcak, taze ve birbirinden lezzetli ürünlerimizle sizleri bekliyoruz. Adres: Otogar civarı Eski Mezarlık karşısı. İrtibat: 0507 818 3128. Meşhur İzollu Ciğerci Vakıf Usta.

0: Yeni bir baharla yine bir bahar olup düşmek yüreklerimizi. Baharı getireni, baharla geleni durup selamlamak. Ve gelen her cemreyi sadık bir dost bilerek dosta tebessüm etmek yüceliğine erişmek.
1: Sevda Sokağı.
0: Ve bilmek dahası yalnız olmadığımızı. Her dem bir şarkının içimize düşürdüğü yankıyı paylaştığımızı. İçimizdeki o karma karışık, karışık olduğu kadar da tatlı ve masum duyguları yine sevdanın sokağında şarkılara döküyoruz.
1: Sevda Sokağı, Sevda Sokağı.

sevgili dinleyicilerimiz, değerli konuklarımız. Yepyeni bir akşamdan ve yepyeni bir Sevda Sokağı programından sesleniyoruz. Hepiniz akşamımıza ve programımıza hoş geldiniz, sefalar getirdiniz.

Efendim, bölgenin en güçlü sesinde Sevda Sokağı programı devam ediyor. Gece içerisinde sizlerden gelen o güzel sözler, aynı zamanda şarkı tavsiyeleri ve geceye dair güzel notlar paylaşacağız. Bugün de hayatın içerisinden konulara dem vuracağız. Hayatın kanayan noktalarını değineceğiz. Aşktan, sevgiden, dostluk kavramından dem vuracağız Sevda Sokağı programında. Hepiniz bir kez daha programımıza hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Güzel bir eser paylaşıyoruz. Sonrasında kaldığımız yerden devam edeceğiz.

Uzundur bu yollar. Giderim gözüm kara. Sanma ki dönmem sana. Beni bekle, seni ben alam. Ola ki vurulmuşum, senden beterim yalnız. Kurulmuşum dağ başına, nöbetteyim.

Sevgili dostlarımız, Sevda Sokağı programına ulaşabileceğiniz iletişim adreslerini hatırlatalım dilerseniz. Facebook üzerinden Sevda Sokağı'ndasınız sayfasını beğenirseniz bu adreslerden programa ulaşabileceğiniz gibi, bunun haricinde yine radyomuzun iletişim adreslerinden de programa eşlik edebilirsiniz. Şarkı tavsiyelerinizi, görüş ve düşüncelerinizi, gönlünüzden kopan duygu ve düşüncelerinizi bizlere iletebilirsiniz. Elimizden geldiğince, dilimizin döndüğünce bizler bu güzel paylaşımlarınıza yer vereceğiz.

Şehrimize ciğer kültürünü yaşatan meşhur İzollu Ciğerci Vakıf Usta, yılların tecrübesi ve değişmeyen lezzetiyle misafirlerini ağırlamaya devam ediyor. Kuzu ciğer, ustalıkla pişirilen ciğer kavurma, dalak, yürek ve özel baharatlarla hazırlanan enfes tavuk sarma çeşitleri, lezzetten ödün vermeyenlerin ilk tercihi. Ferah ve klimalı salonunda misafirlerini konforlu bir ortamda ağırlayan meşhur İzollu Ciğerci Vakıf Usta, kaliteli malzeme, hijyenik ortam ve güler yüzlü hizmet anlayışıyla hizmet veriyor. Sabah 6'dan gece 24'e kadar ocağımız tüter. Günün her saatinde sıcak, taze ve birbirinden lezzetli ürünlerimizle sizleri bekliyoruz. Adres: Otogar civarı Eski Mezarlık karşısı. İrtibat: 0507 818 3128. Meşhur İzollu Ciğerci Vakıf Usta.

nefesim resim çizer cama. Alışmışım her gece keder ve gama. Özlemin kamçılar durur beni. Sarıp sarmalar ki yalnızlık titretir

0: Sevgili dinleyicilerimiz, değerli konuklarımız, program devam ediyor. En güzel şarkılar aynı zamanda birbirinden güzel konularla beraber bu konuların içerisine sürpriz sanatçı konuklarımızı da dahil ediyoruz bizler, biliyorsunuz. Hem onlarla müzik kariyerleri hakkında güzel bir sohbet gerçekleştiriyoruz, hem de onların yeni yapacağı çalışmalar üzerinden güzel değerlendirmeler yapıyoruz. Bugün karşımızda Bahadır Tatlıöz var. Kendisine uzun uğraşlar sonucunda ulaşabildik. Dilerseniz sevgili Bahadır Bey bulmuşken bir merhaba diyelim. Merhabalar Bahadır Bey.
1: Merhabalar, nasılsınız?
0: İyiyim, teşekkür ederim. Sizlere ulaşmak ne kadar zor.
1: Yok, estağfurullah ya. Yani biraz böyle bir koşturma var ve ben genel olarak hep stüdyoda kayıttayım. Evet. Albüm hazırlığı olduğu için.
0: Evet.
1: Ailemle bile bazen irtibat sorunu yaşayabiliyorum bu ara.
0: Evet evet, yani bizim ulaşmaktaki problemimiz PR danışmanlık ajansı ile ilgili oldu galiba. Cansu Hanım'la ufak kopukluklar yaşadık bundan kaynaklandı. Yoksa sizle alakalı herhangi bir problem, sorun söz konusu değildir.
1: Herhalde onların da muhtemelen yoğun bir dönemine denk gelmiş.
0: Evet evet, nasılsınız Bahadır Bey? Nasıl gidiyor çalışmalar, neler yapıyorsunuz?
1: Sağ olun, çok teşekkür ederim. İşte konserler var, sahneler var. Onun haricinde bir albüm hazırlığı içerisindeyim şu anda. Ocak'ta çıkacak.
0: Çok güzel.
1: İnşallah.
0: Çok güzel, sabırsızlıkla.
1: Verdiğim bir iki şarkı var, onlarla ilgili çalışmalar var vesaire. Böyle tempolu bir dönem içerisindeyim.
0: Müzik dolu bir şekilde devam ediyor galiba hayatınız.
1: Evet, evet, evet. Aynen öyle.
0: Çok güzel. Bizler başlangıç itibariyle geçmişle ilgili sorular sormak istiyoruz size, vaktiniz varsa eğer.
1: Tabii ki.
0: Müzik kariyeriniz çok eskilerde başlıyor. Biyografinizi incelediğimiz zaman 6 yaşından beri müzik içerisindesiniz. Belediye konservatuarları var. Daha sonrasında İstanbul Teknik Üniversitesi Devlet Konservatuarı var. Ve yaşınıza baktığım zaman aslında çok geç kalınmış bir durum söz konusu. Bana göre Bahadır Tatlıöz'ün hayatı.
1: Evet, belki de doğrudur. Ama her şeyin bir zamanı var diye bakıyorum.
0: Tabii tabii. Biz sizle 2005 yılında tanıştık. 2005 yılında çok güzel bir albümle karşımıza çıktınız.
1: Çalacağız da evet.
0: Çalacağız da çıktınız ve çok başka bir proje. Yani şu anki Bahadır Tatlıöz'ü anlatan bir proje değil.
1: Yok, kesinlikle değil. Tabii bambaşka bir taraf.
0: Evet.
1: Yani orası biraz daha nasıl söyleyeyim, daha sanat için sanat içerikli bir proje.
0: Başlangıçta böyle bir yol izleme vardı galiba sizde.
1: Evet, ben çocukluğumdan beri genel olarak idealist bir yapım vardı.
0: Evet.
1: Söz konusu müzik olduğu zaman asla taviz vermeyen bir yapım vardı. Gerçekten müzisyenlik ve sanatçılık kavramına girmeye çalışacak projeler içerisinde bulunuyordum,
0: evet.
1: Yapıyordum.
0: Evet.
1: Sonrasında tabii ki işte popüler müzik grubuna girmek durumunda kaldım.
0: Evet.
1: Ama bunu iyi yapmaya çalışıyordum en azından.
0: Evet evet, ama güzel bir başlangıç yapmışsınız ve biyografiye baktığım kadarıyla söylüyorum, yanlış söylemeyeyim diye biyografiye tekrar bakıyorum. Bir piyanistsiniz siz.
1: Evet evet, aynen.
0: Çok iyi piyano çalıyorsunuz.
1: Asıl mesleğim piyanist.
0: Evet ve birçok sanatçıya piyanonuza eşlik ediyorsunuz.
1: Evet, evet, kesinlikle. Evet. Yani 12 yaşından itibaren piyanist olarak.
0: Evet, kimler var bu eşlik ettiğiniz isimler içerisinde?
1: Ya popüler müzik mi yoksa caz müzik anlamında mı? Hangisini?
0: Popüler müzik diyelim biz. Hani bizim ve dinleyicilerimizin bildiği düzeyde kişiler.
1: Ha, tabii. Eskilere gidersek sevgili rahmetli toprağı bol olsun Harun Kolçak.
0: Aa, evet. Evet.
1: Yine çok sevdiğim arkadaşlarımdan, onu da kaybettik. Kerim Tekin. O kadar çok isim var ki şu an aklıma gelmiyor. Yani 2000'lerin başlarında ki çok popüler,
0: evet,
1: insanlardan örnekler verebiliriz. Yani aslında
0: evet,
1: şöyle söyleyeyim ben size, genelliğin aklınıza hemen hemen kim geliyorsa %95'i.
0: Çok güzel. Peki bu isimlerle ilgili sahnede ilginç bir anı yaşandı mı? Mutlaka vardır birçok değişik anı, ama böyle aklınızda kalan, şu an hatırladığınız, anımsadığınız bir anınız varsa bunu alabilir miyiz?
1: Tabii ki. Yani bir konserde yine böyle bir fidan sizden bir şarkı bizden diye toplu bir konserimiz vardı. Orada birçok isim var. İşte Harun Kolçak, Pınar Aydın, Kerim Tekin,
0: evet.
1: Burak Kut vesaire, böyle karma bir gruptu.
0: Evet.
1: Ormanlar, ağaçlar yararlanan falan bir gruptu.
0: Çok
1: konserler
0: güzel.
1: Serisiydi.
0: Çok güzel.
1: O konserler serisinde solistlerimizden birinin ismini veremeyeceğim şu anda.
0: Evet.
1: Solistlerimizden birinin küçük bir dans şovu eşliğinde kendi bir dans şovu varken bizim baterist arkadaşımızın elinden davulu çaldığı baget fırlayıp solist arkadaşın tam anına denk geliyor. Yani sahnede oluyor bunlar.
0: Oo, çok kötü.
1: Ortada bayılıyor. Yere düşüp bayılıyor bunun şokuyla ve davulcu arkadaş da yaptığı hareketin paniğiyle ayağa kalkınca sahneden davullarıyla birlikte insanların üzerine düşüyor. Ben bunun canlı cevapları. Allah'tan kimsenin yaralanmadığı bir anda ama yani 30 saniyeden bahsediyorum size. 30 saniye hakikaten ömrüm boyunca unutmayacağım bir sahne. Herkesin şok oldu.
0: Ve iyi ki canlı yayın falan yoktu ya da vardı bilmiyorum
1: evet,
0: ama.
1: Yani çünkü canlı yayın yoktu.
0: Ha böyle ben. Evet evet böyle ben anladı. Gerçekten çok ilginç bir anmış. Hakikaten yaşanmış çok güzel anılardan bir tanesi. Az önce bir sosyal sorumluluk projesinden bahsettiniz. Ağaçlar içindi galiba, doğa içindi. Ve sizler böyle sosyal sorumluluk projelerinde yer almayı çok seviyorsunuz.
1: Evet.
0: Biraz
1: yani,
0: da evet. Biraz da bunlardan bahsedebilir miyiz?
1: Tabii ki. Ben 2007 itibariyle sosyal sorumlulukla ilgili klipler, yani sosyal sorumluluk projesi içerik klipler yapmaya başladım.
0: Evet.
1: Klibim Sağduyu isimli küresel ısınma temalı klipti. Yani YouTube'da Bahadır Tatlıtuğ Sağduyu yazdıkları zaman çok önemli bir kliple karşılaştıklar. Bu klipte küresel ısınmaya hayır dedik. Harun Kolçak, Eşref Kolçak, Cahit Berkay gibi müzisyenler bana destek oldular projede. Söz müzik düzenleme beni olan bir şarkıydı.
0: Çok güzel.
1: İngilizce ve Türkçe. Bu üç klipte İngilizce ve Türkçe altyazılarla dünyaya yapılan bir projeydi.
0: Evet.
1: İkinci klip Unutulmuş Çocuklar isimli dünyadaki tüm mağdur çocukları konu alan. Bunun içine savaşta mağdur olan, bunun içine açlık çeken, bunun içine Somali'de vesaire kıtlık çeken,
0: evet.
1: Türkiye'de mağdur olan bütün çocukları katabiliriz. Çocuklarla ilgili bir konuydu. Burada da rahmetli Erol Büyükburç, Ahmet Selçuk İlkan, 70'lerin popstarları, Ali Rıza Binboğa, İskender Doğan, Bilgen Bengü gibi çok değerli sanatçılar, öyle bir konseptti.
0: Evet.
1: Büyüklerimizin ağzından şarkı insanlara sunulsun istedim. O da Türkçe ve İngilizce olarak yine bazı tatlıyoruz, unutulmuş çocuklar yazdıkları zaman YouTube'da izleyebilirler.
0: Çok güzel.
1: Son proje ise, yani o dönemki son proje ise Savaş ve Hüzün isimli Birinci Dünya Savaşı'ndan bugüne kadar savaşlardaki insan kaybını konu alan savaşlara hayır diyen bir projeydi. Burada da Erkan Oğur'la bir araya geldik. Benim caz balat bir eserimi, benim düzenlememi Erkan Oğur ve çok değerli diğer müzisyen abilerim de canlı performans olarak çaldık klipte. Bu klibin en büyük özelliği odur. Klipte
0: evet.
1: Canlı çalıyoruz.
0: Evet.
1: O anda çalıyoruz.
0: Hücum kayıt.
1: Eski ve yeni terör olaylarından veyahut da savaş görüntülerinden görüntülerle bilançolar detaylı detaylı İngilizce ve Türkçe olarak anlatıldı. Bu da dünyaya yapılmış, insanlığa yapılmış projelerden biriydi.
0: Çok güzel. Aslında
1: bu sene,
0: evet.
1: Son olarak da bu sene benim için manevi değeri çok büyük. 18 Mart'ta Çanakkale şehitleri için Çanakkale türküsünü yeniden düzenledim.
0: Çok iyi.
1: Bir klip çektim. Bahadır Tatlıtuğ Çanakkale türküsü yazdıkları zaman gerçekten efsane bir projeyle karşılaşacaklar.
0: Çok güzel. Çok
1: o
0: güzel.
1: Gün zaten günün klibi olarak bütün radyo ve televizyonlarda yayınlandı. Bu da ölümsüz bir anıdır benim için. Böyle böyle devam edeceğiz sosyal sorumluluk projelerine.
0: Evet, ne güzel aslında. Popülerliği bir kenara bırakıp da böyle sosyal sorumluluk projelerinde yer almak. Hani her baba itin harcı değil derler ya. Her sanatçının harcı değil ve genellikle sanatçılar günümüzde belli bir yer edinmek adına o popüler işleri maalesef ki yapıyorlar. Hani hepimiz dinliyoruz bunları ama sizin bunun haricinde bu tarz sorumluluk projelerinde yer almanız da yine kaliteyi ortaya koyuyor.
1: Çok teşekkür ederim. Daha devam gelecek. Şimdi engellerle alakalı bir proje var. Önümüzdeki yıl onun klibi gelecek.
0: Çok güzel.
1: Yani her seneye bir sosyal içerikli bir klip koyacağım. Ve Çalıcaz'ın devamı gelecek bu arada. Çalıcaz'ın ikinci albümü gelecek.
0: Çok güzel. Çok güzel. İnşallah, inşallah dinleriz ve çok da severek dinleyeceğimizi ve arşivlerde yer alacağından ben eminim. Bunun haricinde sevgili Haktan'la bir araya geldin. Onunla ilgili bir yine projeydi galiba bu da. Bir Ben Bir İstanbul Hak'tan hani ikinizin müzik durumunu bir araya koyuyorum. Alaka yok. Hani Hak'tan başlı başına çok başarılı bir isimdir. Sen ona keza çok başarılı bir isimsin. Sizi bir araya getiren etmen neydi?
1: Parçanın kimliği, parçanın ruh hali, melodik yapısı.
0: Evet.
1: Ben bunu aslında kendine yaptığım bir şarkı ve dedim ki ya bu şarkı aslında benim şarkım ama benlik değil. Bunu başka biri söylesin dedim. Hak'tan'la diyaloğa geçtik. Hak'tan da sağ olsun çok sevdi şarkıyı. Tabii ki dedi, zevkle dedi. Hatta benim diğer ilk projelerimin dışında bir hareket yapıp bu şarkıda hiç söylemedim bile. Hak'tan'ın yoğun ısrarları üzerine. Bir bölümü sen söyle, bir bölümü söyle. Hayır dedim, yani bunu tek senin söylemen lazım. Kimliği bozulmaması adına dedim.
0: Evet.
1: Orada yaptığıma inanıyorum.
0: Evet.
1: Ben orada müzik adamı olarak, klipte de müzik adamı olarak durdum. Solist olarak Hak'tan oldu ve bence doğru isimdi ve çok iyi seslendirdi.
0: Kesinlikle. Kesinlikle Hak'tan çok doğru bir isim. Her projede olması gereken bir isim. Çünkü Hak'tan gibi isimlerin müzik camiası içerisinde değerlenmesi gerekiyor. Ben öyle düşünüyorum. Ve sen de öyle düşündüğün için Hak'tan'la aynı yere geldin ve bu da gerçekten senin kalitenle alakalı bir durum.
1: Estağfurullah, teşekkür ederim. Yani müzik için, her şey müzik için.
0: Evet.
1: Güzel olacak hareket neyse onu yapmayı çok seviyorum, o kadar.
0: Evet. Ve son zamanlarda özellikle geçtiğimiz yıla damgasını vuran bir şarkı Net.
1: Evet.
0: Ve bu seneyi de tabii götürüyor ama geçtiğimiz yıl çıkmış bir şarkıydı.
1: Kasım sonunda çıktı aslında yani. Asıl Net'in patlaması Şubat ayı falan oldu.
0: Evet, evet. Bütün bahar ve yaz döneminde bu şarkıyı yayınladık biz.
1: Evet, evet.
0: Takip
1: Maşallah diyelim yani.
0: Evet, evet.
1: Böylece Bilge Nihan çok önemli bir ses kazandı bence camia. Yani Bilge kapasitesi çok yüksek bir şarkıcı. Zamanla zaten bu daha da ortaya çıkacak.
0: Evet. Ve Net şarkısı internette müthiş derecede bir tıklanma oranı aldı. Aynı zamanda şarkı çok sevildi. Ve ardından senin o meşhur ve önemli şarkın Takvim.
1: Evet.
0: Takvim şarkısı. Evet, Net şarkısından sonra yani o Şubat ayından Haziran'a kadar bizi aldı, sürükledi, çok iyi bir yere götürdü. Ve Takvim çıktı. Takvim marş niteliğinde bir şarkı.
1: Evet.
0: Hani böyle al gümbür gümbür bu şarkıyı futbol maçında söyle, başka bir yerde söyle. Çok gümbür gümbür.
1: Ben yapıyorum zaten, şu anda görüyorum ben devamlı.
0: Evet, çok da güzel bir şarkı olmuş. Bu şarkının bir hikayesi var mı?
1: Yani bu şarkının aslında genelde hikayesi yok. Yine benim kendi ruh halimden çıkan şarkılardan biridir. Onun haricinde şarkı aslında albümün içerisinde olacaktı.
0: Evet.
1: Şarkı. Ama yazı dedim boş geçirmeyeyim. Çünkü aslında bu arada biliyorsunuz ki bir Ajda Pekkan'la bir düet meşgidi
0: evet.
1: Benim bir şarkı.
0: Evet, evet, evet. O da çok güzel bir şarkı.
1: Ama onun klibi olmadığı için yazı klibini geçirmek istemedim. Ve bir albümün içinden çaldım. Kendi albümümden kendi şarkımı çaldım. Single olarak dinleyiciye sundum. Ve galiba gibi yaptım. Çok sevdi. Yani 3 yaşından 70 yaşına kadar insanların dilinde olan bir şarkı olduğu ki daha da yeni yani aslında ikinci ayında şarkı.
0: Evet.
1: Çok daha yükseleceğini
0: kullanmaya diyorum. Evet, hala da severek dinliyoruz. Aynı zamanda sosyal medya hesaplarına baktığım zaman bu şarkıyı dinleyicilerin söylüyor ve sen bunları paylaşıyorsun. Bu da gerçekten yine çok güzel bir durum. Başkalarının yüzü var ama senin sesin var. O da çok güzel bir...
1: Çok zevk alıyorum. İnsanlar çok sevmiş. Bana da gönderiyorlar. Aslında binlerce geliyor, buna emin olabilirsiniz. Ama ben ancak böyle o mesaj bölümü var ya, insanlar buradan da sizin aracılığınızı da duyup evet. Bana darılmasınlar. O mesajlara giriyorum, özel mesaj bölümüne.
0: Evet.
1: Oradan böyle ötürü aşağı doğru bir kaydırıyorum. Bir yerde tesadüfen durdurup hangisi denk olursa onu paylaşıyorum. Çünkü yanım bana imkan yok benim herkesi paylaşmama.
0: Kesinlikle haklısın. Kesinlikle haklısın. Yani herkes sosyal medya kullandığı için ve biri bir şey gördüğü zaman diğeri de devam ettiriyor. Bu da galiba bizim ayıbımız diyelim.
1: Evet, mesela ben şeyleri görüyorum. Herkesinkini paylaştım, benimkini paylaşmadım. Herkesinkini paylaşsam orada 10 bin tane şey görmeniz lazım.
0: Evet, evet.
1: Durum yok.
0: Doğru.
1: Elimden geldiği kadar adaletli bir şekilde, yani kimseyi kırmadan, hatta ben tesadüfen paylaşıyorum.
0: Evet. Şarkı içerisinde vokaller görüyorum ben. Sevgili Buray ve İlyas Yalçıntaş hem video klipte eşlik ediyor sana, hem de vokal olarak eşlik etmişler. Bu son zamanlarda yapılması gereken bir durum aslında. Sanatçılar arasında bir dayanışma olması gerekiyor 90'lardaki gibi.
1: Yani amaç da buydu.
0: Evet,
1: bir şey göstermekti.
0: Evet, çok güzel. Yani şarkıdaki vokaller de çok güzel olmuş ve bizler vokalli şarkılar dinlemeyi çok seviyoruz ve özlemişiz de. Belki şarkının bizi saran etkisi de buydu. Evet, hem sözler hem müzik, aynı zamanda vokaller. Peki ilerleyen süreçte sevgili Buray'a ve İlyas Yalçıntaş'a bir şarkı var mı?
1: Nasıl?
0: İlerleyen süreçte Bahadır Tatlıöz'den buraya İlyas Yalçıntaş'a ve başka sanatçılara verilecek şarkılar var mı?
1: Olma ihtimali var tabii ki. Neden olmasın? Bunlar her anlık. Aslında mesela Buray'ın çok benim istediğim bir şarkım var. Buray çok istedi onu. Yani ben bunu söyleyeyim dedi, albüme koyayım mesela, ama ben benim albüme koyduğum için paylaşamamıştım onunla.
0: Evet.
1: Ama yani her an birbirinize böyle bir paylaşım içerisinde. Mesela ben İlyas'ın bir şarkısını çok beğenmiştim. Bana birbirimizi dinletiyoruz şarkılarımızı.
0: Evet.
1: İlyas'ın bir şarkısını çok beğenmiştim. Seni öpeyim dedim, bunu ben söyleyeyim mi? Abi albüme koyuyorum dedi. Ben de onu anlamadım. Mesela böyle şeyler oluyor yani.
0: O da gitti öyle mi? O şarkı da İlyas'ta şu an.
1: Evet, İlyas'ta şu an. Onu yapacağım.
0: Peki Ocak'taki albümden şöyle ufak tiyolar alabilir miyiz? Neler bekliyor bizi ve şöyle de bir soru yönlendirmek istiyorum bu sorumun haricinde. Albüm çıkarmak son zamanlarda ciddi emek artı maddi manevi emek ve sizler zoru başarıyorsunuz şu an. Bir albüm hazırlığı ve o albümü piyasaya sunmak, yani içerisinde mutlaka hiç değilse bir 8 şarkı vardır.
1: Bazen 18 şarkı, 2 tane de remix var.
0: Oo, tahmin ettim. Çok evet. Müneccimim sanki. Böyle bir durum söz konusu.
1: Bir tane kendi şarkım var. Git beni.
0: Evet.
1: Ve inanın bana, 2 tane hit yakalayayım da birisi ne olursa olsun diye yaptığınız benim için hepsi hit niteliğinde.
0: Evet.
1: Ve tabii ki yani bir de benim bir felsefem var. Hit olsun diye Hafif Mesut olmayacak asla.
0: Evet.
1: Onun haricinde çok basit slogan olsun diye kuvvet abiyle atmaktan tutmaktan sözlerden bir şey oluşmayacak.
0: Evet.
1: Bir anlatımı, bir hikayesi olacak.
0: Evet.
1: Bu tip şarkılardan oluşan 8 tane yepyeni şarkı var. Bir tanesini, bir de benim Gökhan Tükkan'ı seslendirdiğim Beden Durum Yokken vardı 2012
0: evet.
1: Kasım
0: evet.
1: ayında. Çok sevilmiş o şarkı. Onun cover'ını yapıyorum, tek söylüyorum. Deep House, böyle bir kulüp versiyonunda.
0: Oo, çok güzel.
1: Slow gibi duyulan bir kulüp kısının.
0: Çok güzel.
1: O versiyonunda bir de cover yapıyorum. Kendi cover'ına. Böyle bence çok değerli bir albüm olacak. Tabii takdir hepsini dinleyicilerim olacak. Ondan sonrasını göreceğiz.
0: Peki hani albümler genellikle bahar döneminde ya da yaz döneminde çıkartılır. Siz Ocak'tan bahsediyorsunuz. Yine bir risk değil mi? Ocak'ta albüm çıkarmak.
1: Yani benim için değil. Yani çünkü ben hiçbir şey risk olarak görmüyorum. Şarkı sevilirse bunun önüne hiçbir şey engel olamaz yani.
0: Kesinlikle. Yani böylesi bir cesaret içerisinde hareket ediyorum diyorsunuz anladığım kadarıyla.
1: Aslında cesaret, bunu hesaplamıyorum ben.
0: Ha evet.
1: Böyle bir hesap içerisinde değilim. Yani bir cesaretim yok. Sadece böyle bir hesap içerisinde değilim.
0: Doğru, aslında en mantıklısı da o sizin yaptığınız evet. durum. Yani müzik için müzik, sanat için sanat yapmak. Beğenilsin evet. mutlaka beğenilecektir. Sanat için
1: İnşallah.
0: Sanat yaptığınız evet. durumda. İnşallah. Çok teşekkür evet. ediyorum sevgili Bahadır Tatlıöz. Çok güzel bir sohbetti. İnşallah yeni projede yine bir araya geliriz.
1: İnşallah beklerim. Sizlere ben çok teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Çok
0: teşekkür ederiz. Görüşmek üzere. İyi çalışmalar. Sağ olun.
2: Bana güller yolla uzaklardan.

0: Aslında çok basit. Reklam, tüketim ve hizmetleri hızlandırır. Böylece üretim artar, insanlar iş bulur. İnsanların işsiz kalmadığı üretken bir ekonomi için şimdi reklamlar.
1: Kilis'te stil sahibi erkeklerin tercihi Altın Yıldız Classics'te yeni sezon fırsatları başladı. Birbirinden şık yeni sezon ürünleri, seçili tişörtlerde bir alana bir bedava kampanyası, takım elbise ve smokin setlerinde 6.999 TL'den başlayan fiyatlar sizleri bekliyor. Adres Cumhuriyet Caddesi Garanti Bankası yanı. Gerçek stil üstün kalite. Kilis Altın Yıldız Classics.
2: Kilis'te kebap ve ızgara denince akla gelen can ciğer kebap ve çorba salonu eşsiz lezzetleriyle sizleri bekliyor. Ciğer kavurma, tavuk sote, nohut dürüm, kebap ve ızgara çeşitleri can ciğerde. Avantajlı kampanyalarımızdan bazıları: 4 şiş kuşbaşı artı 6 şiş Adana artı 2 çeşit salata ve yancıları 1000 TL. 1 kilogram tavuk kanat 350 TL. 1 kilogram tavuk sarma 450 TL. 1 kilogram Adana kebap 1000 TL. 1 kilogram kuşbaşı et 1500 TL. 1 kilogram kelebek sadece 250 TL. Ayrıca zengin ikramlıklar da yanında hediye. Abdullah ve Sinan Usta, Eski Hal Yanı, Askeri Gazino Bitişi. 0543 726 16 20, 0543 746 30 59. Haftanın 6 günü açığız. Sadece salı günleri kapalıyız. Sofranızı kurun, lezzeti can ciğere bırakın.
3: Yaren Tarihi Taş Mekanlar'da Sıra Gecesi. Her çarşamba günü Yaren Tarihi Taş Mekanlar'da düzenlenen Sıra Gecesi sizleri bekliyor. Müzik, sohbet ve eşsiz bir atmosfer için buluşma noktası. Yaren Tarihi Taş Mekanlar. Her çarşamba siz de bu güzel geceye davetlisiniz.
2: Evinize ve iş yerinize değer katacak modern perde modelleriyle Perdeci Ali Kilis'te hizmet vermeye başladı. Kaliteli kumaş seçenekleri, şık tasarımlar, profesyonel ölçü ve montaj hizmetleriyle yaşam alanlarınıza estetik dokunuşlar sunan Perdeci Ali, tül perde, fon perde, stor perde, zebra perde ve özel tasarım perde modelleriyle sizleri bekliyor. Kaliteyi uygun fiyatlarla buluşturan Perdeci Ali, müşteri memnuniyetini ön planda tutarak dekorasyonda fark yaratmaya devam ediyor. Yeni sezon perde modellerini görmek ve yaşam alanlarınıza şıklık katmak için siz de Perdeci Ali'ye uğrayın. Adres: Mehmet Rıfat Kazancıoğlu Mahallesi, Emel Alıcıoğlu Sokak, numara 2. Telefon 0552 551 79 79. Instagram: @PerdeciAliKilis. Perdeci Ali, kalitenin ve şıklığın adresi.
4: Kaliteli ve temiz akaryakıtın tek adresi olan Kadir Beyoğlu Petrol, siz değerli Kilis halkına en iyi hizmeti sunmaktan mutluluk duyar. Halkımızın daima menfaatini ön planda tutan Kadir Beyoğlu Petrol, güler yüzlü personeli ve ilkeli hizmetiyle Kilis'te tek olup inanılmaz indirimleri sizlere sunuyor. Adres: Gaziantep yolu üzeri, telefon 822 3841. Kadir Beyoğlu Petrol bir çayır ağası turizm kuruluşudur.
3: Ersöz Çatı ve İzolasyon.
5: Ersöz Çatı ve İzolasyon.
3: Bağ evi, iş yerleri ve evlerinize çatı yaptırmak için artık Gaziantep'e gidip yorulma derdine son veriyoruz. Ersöz Çatı ve İzolasyon olarak Kilis'teyiz, halkımızın hizmetindeyiz. Kullandığımız ürünler birinci sınıf membran, shingle ve kiremit olup kusursuz işçilik, müşteri memnuniyeti ve daima kaliteli hizmet temel prensibimizdir. Ersöz Çatı ve İzolasyon, Cumali Ersöz. Telefon 0533 151 86 62.
5: 0533 151 86 62.
3: Adres: Otogar civarı, İl Tarım Müdürlüğü karşısı.
6: Sultan Radyo'da reklamları dinlediniz.

Efendim, bölgenin en güçlü sesinde program birlikteliğimiz devam ediyor. Aşktan, sevgiden, özlemlerimizden, hasretlerimizden dem vuruyoruz. Bunu kimi zaman sözlerle, kimi zaman da şarkılarla dile getiriyoruz. Güzel şarkılar var karşımda. Bu güzel şarkı tavsiyelerinizden bir tanesini değerlendirelim. Sevgili dostumuz bir Robert Hatemo şarkısı tavsiye etmiş. Yayınlarsanız sevinirim. Tüm sevdiklerime armağan ediyorum. Aynı zamanda sizlere de gelsin bu güzel şarkı diyor. Bizler de teşekkürler ediyoruz sevgili dinleyicimize ve sevgili dostumuzun şarkısını sizlerle baş başa bırakıyoruz.

0: Özel Kilis Meda sürücü kursu katkılarıyla şimdi reklamlar.
1: Kilis'in eşsiz tatlarını sevenlerin uğrak adresi Yenikent Baklava ve Katmer 10 yıldır değişmeyen lezzeti sizlerle buluşturuyor. Kilis Katmeri, peynirli künefe, cennet çamuru, baklava çeşitleri ve birbirinden özel tatlılar sizleri bekliyor. İncecik hamuru, özenle hazırlanan iç harcı ve ustalıkla hazırlanan geleneksel tatlarıyla Yenikent Baklava tatlı bir mola vermek isteyenlerin adresi. 10 yıldır değişmeyen lezzet, değişmeyen kalite. Yenikent Baklava ve Katmer. Yeni Beşevler. Hatice Mehmet Dövme İlkokul Karşısı. Mehmet Ali Akış. 0543 226 79 73. Tatlı da gerçek lezzet.
2: Çocuğunuzun geleceği için doğru seçim Kilis Koleji. Bir okul düşünün. Sadece bugünü değil, çocuğunuzun geleceğini düşünen. Güçlü eğitim kadrosu, modern eğitim anlayışı ve akademik başarı hedefiyle Kilis Koleji yeni eğitim döneminde öğrencilerini geleceğe hazırlıyor. Anaokulundan liseye kadar tüm kademelerde akademik başarı, sanat, spor, sosyal gelişim bir arada. Her çocuk özeldir. Her çocuğun geleceği değerlidir. Şimdi siz de çocuğunuzun geleceği için güçlü bir adım atın. Avantajlı kayıtlar ve detaylı bilgi için 0532 449 27 79 Doğan Güreş Paşa Mahallesi Mehmet Özkar Caddesi numara 1. Yarınlar için Kilis Koleji.
3: Yeni bir araç almayı düşünüyor ya da aracınızı gerçek değerinde mi satmak istiyorsunuz? Doğru adres Açık El Auto Center. Geniş araç seçenekleri, güvenilir hizmet anlayışı ve şeffaf ticaret ilkesiyle ikinci el otomobilde güvenin adresi olmaya devam ediyoruz. Açık El Auto Center, araç alım satımı, güvenilir ekspertiz desteği, kredi kartına taksitli satış imkanı, hızlı ve güvenilir işlem süreci, dürüst, şeffaf ve profesyonel hizmet anlayışıyla hizmetinizde. Kalite, işini doğru yapanların imzasıdır. Açık El Auto Center, özel idare karşısında. Detaylı bilgi için 0530 665 0979. Araç almadan önce mutlaka uğrayın. Seçeneklerimizi görmeden karar vermeyin. Açık El Auto Center. Güvenin olduğu yerde ticaret, ticaretin olduğu yerde Açık El vardır.
4: Musluk sularına son. 25 yıllık tecrübe, Türkiye genelinde güvenilir hizmet. Evinizde ve iş yerinizde daha kaliteli suya ulaşmanın zamanı geldi. Artem su arıtma sistemleri olarak 25 yıllık sektör deneyimimizle su arıtma cihazları, profesyonel kurulum, teknik servis, bakım, filtre değişimi ve yedek parça hizmetleri sunuyoruz. 81 ilde bayiliklerimiz vardır. İhtiyacınıza uygun su arıtma sistemleri için bizimle iletişime geçin. Artem su arıtma sistemleri. Telefon 0506 298 57 49. Adres Endüstri Meslek Lisesi karşısı. 25 yıllık deneyim, güvenilir hizmet, kaliteli su, Artem su arıtma sistemleri. Musluk sularına son, kaliteli suya merhaba.
0: Ümmetoğlu Çayır Süt Ürünleri. 20 yıllık değişmeyen adres, değişmeyen lezzet. Gerçek süt lezzetini, tazeliği ve kaliteyi sofralarınızda arıyorsanız adres belli. Ümmetoğlu Çayır Süt Ürünleri. Günlük ve özenle hazırlanan birbirinden lezzetli ürünlerimizle kahvaltı sofralarınıza doğallık ve lezzet katıyoruz. Ürünlerimiz Çapallı Kaymaklı Köy Yoğurdu, Çayır Homojenize Yoğurt, Çayır Sahan Kaymak, Çayır Rulo Kahvaltılık Kaymak, Çayır Künefelik Peynir, Çayır Yayık Tereyağı, Çayır Antep Peyniri, Çayır Beyaz Peynir, Çayır Çökelek. Ürünlerimizi Kilis'teki bakkal ve marketlerde bulabilirsiniz. 20 yıldır değişmeyen kalite, değişmeyen güven ve değişmeyen lezzet. Ümmetoğlu Çayır Süt Ürünleri. Gerçek süt lezzetinin güvenilir adresi. İletişim Hasan Ümmetoğlu. 0533 229 86 60 0533 382 82 36.
5: Yatırımın mucidi Özkan Emlak Gayrimenkul. Geleceğinizi sağlam temeller üzerine kurmak için doğru yerdesiniz. Özkan Emlak Gayrimenkul olarak değerinde alım satım garantisi, bağ, bahçe, tarla ve arsada kazandıran fırsatlar, hızlı ve profesyonel hizmet, yatırımınızı büyüten doğru danışmanlık. Hayal ettiğiniz yatırım bizimle gerçeğe dönüşür. Güven tek kullanımlıktır. Gitti mi geri gelmez. Bu yüzden doğru adresi seçmek en büyük kazançtır. Adres Adnan Menderes Bulvarı, Dağ Çıkan Ticaret Yanı. Mehmet Ali Özkan. İletişim 0544 275 1079. Çok yakında yepyeni projelerle geliyoruz. Takipte kalın, kazançlı çıkan siz olun.
4: Kilis'te işletmeniz için profesyonel güvenlik ve teknoloji çözümleri Korunet'te. Mağaza, fabrika, ofis, site, okul, restoran, depo ve kurumsal yapılar için kamera güvenlik sistemleri, alarm sistemleri, yangın güvenlik sistemleri, network çözümleri, fiber altyapı, bilgisayar ve teknoloji çözümleri, teknik servis ve satış sonrası destek. 2012'den gelen sektör tecrübesi ve uzman ekibimizle keşiften kuruluma, teknik servisten satış sonrasına kadar yanınızdayız. Güvenliğinizi şansa bırakmayın. Korunet'le profesyonel çözümlerle tanışın. Burak Narin. GSM 0541 433 6656. korunetkilis@gmail.com. Atatürk Mahallesi Akdeniz Caddesi numara 2.
0: Özel Kilis Meda Sürücü Kursu katkılarıyla reklamları dinlediniz.
6: Sevdanın sokağı, kalbinize dost, yalnızlığınızı ortak şarkılarla devam ediyor.

night. Sanki serde bir şey soldu ahdımdan.

0: özeniyorum.
1: Sevgili dostlarımız, program birlikteliğimiz devam ediyor. Gecenin bu vaktinde hem çalışan hem de bizleri dinleyen sevgili dostlarımız varmış. Onlara da kolay gelsin dileklerimizi iletelim. Ve sevgili dostumuz mesajına çok güzel bir şiir eklemiş efendim. Özellikle bu vakitte çalışıp da hala hayattan zevk alan çok güzel insanlar var. Bunu şu dizelerle açıklamış. Yaşamak güzel şey doğrusu diyor dostumuz. Üstelik hava da güzelse, hele gücün kuvvetin yerindeyse, elin ekmek tutmuşsa bir de, hele tertemizse gönlün, hele kar gibiyse alnın, yani kendinden korkmuyorsan, kimseden korkmuyorsan dünyada, dostuna güveniyorsan, iyi günler bekliyorsan hele ve iyi günlere inanıyorsan, üstelik hava da güzelse, yaşamak güzel şey, çok güzel şey doğrusu diyor.

Bölgenin en güçlü sesinde en özel şarkılar, aynı zamanda o güzel sözlerimiz sizlerle olmaya devam ediyor. Sevda Sokağı programından sesleniyoruz efendim ve ikinci bölümümüzün de artık yavaş yavaş sonlarına gelmiş bulunuyoruz. Sevgili dostlarımızla güzel dakikalar paylaşıyoruz. Gerek dönüşlerinizden, gerekse mesajlarınızdan bu keyfi yaşadığınızı anlıyoruz efendim. Teşekkürler ederek güzel bir şarkı tavsiyesiyle beraber programı devam ettiriyoruz.

sevgili dinleyicilerimiz, değerli konuklarımız, sevgili dostlarımızın çok güzel tavsiyeleri var hayatla ilgili. Bu güzel tavsiyelerle beraber 3. bölüme merhaba demek istiyorum. Dostumuz diyor ki, çay iç, kitap oku, yağmuru dinle. Gerisi mi? Boş ver. Bitmez bu dünyanın derdi. Gül ve geç hepsine, anın tadını çıkar diyor. Çok doğru ve çok yerinde tespitlerle beraber bizler de 3. bölümümüze merhaba diyoruz. Hepiniz 3. ve son bölümümüze hoş geldiniz.

0: yalnızlıklarla yürürken ümitsizlikte sinsice süzülür sevdanın sokağı. Ayrılığın sarısında yalnızlığımızla baş başa kalınca şiirlerin, şarkıların ve hayata dair pek çok konunun kulağımıza usulca fısıldanması bize yalnızlığımızı unutturur.
1: Sevda Sokağı.
0: Sevdanın Sokağı sizinle yalnızlığı paylaşıyor.

Sevgili dostlarımız, program birlikteliğimiz içerisinde son olarak bir Muazzez Abacı eseri paylaştık. Çok da sevmiş olduğumuz eserlerden bir tanesi Abacı'nın sesinde çok güzel bir yer etti. Devam ediyoruz efendim güzel bir sözle. Diyor ki dostumuz, algıların altını kısıp, bünyeyi kasıp, olguları kusup, en doğal, en yalın imgelerle yüzünü gözünü yıkayıp, ruhunu huzura kavuşturmak için çok uygun bir gece diyor ve devamına da güzel bir şarkı ekliyor dostumuz. Evet, çok yalın, çok doğal, çok güzel bir gecenin içerisindeyiz ve gece aynı şekilde en güzel yanıyla sizlerle ve sevdiklerinizle beraber olur inşallah efendim ve geceyi inşallah yeni güne mutlulukla, sağlıkla, huzurla beraber eriştiririz. İnşallah diyoruz ve sevgili dostumuzun tavsiyesiyle devam ediyoruz.

Herkes ilk olmak ister. İlk aşk, ilk öpücük. Oysa ilkler geçicidir. Sahip olduğunuz hangi ilk hala sizin? Ama kimsenin istemediği son farklıdır. Çünkü ondan ötesi yoktur. Heyecandan avuçlarınızın titreyerek tuttuğu ilk elle değil, güvenerek sımsıkı tuttuğumuz son elle gireriz mezara. Ve o son el her zaman bizimle, her zaman yüreğimizle, her zaman ruhumuzla beraberdir.

Bölgenin en güçlü sesinde Sevda Sokağı programında bugün de sizlerden gelen o güzel sözleri, aynı zamanda şarkı tavsiyelerini paylaştık. Elimizden geldiğince, dilimizin döndüğünce efendim. Program içerisinde son olarak çok güzel bir söz paylaştık efendim. İlkler çok başka bir noktadadır ama önemli olan sonda kimin olduğu ve sonda nasıl duygular yaşadığımızdır. Ve hayatınızda her daim sonlar sizi güzelliklerle, mutluluklarla, huzurla buluştursun efendim. Hepinize huzurlu ve mutlu geceler diliyorum. Bir sonraki programda görüşmek ve buluşmak temennisiyle şimdilik aranızdan ayrılıyorum. Hepinize hayırlı geceler diliyorum. Hoşça

unuttu dediler. Hiç sevmedi dediler. Gücendim yar. Yalanmış dediler. Bir anlıkmış dediler.

0: Eşsiz tatlarını sevenlerin uğrak adresi Yenikent Baklava ve Katmer 10 yıldır değişmeyen lezzeti sizlerle buluşturuyor. Kiriz katmeri, peynirli künefe, cennet çamuru, baklava çeşitleri ve birbirinden özel tatlılar sizleri bekliyor. İncecik hamuru, özenle hazırlanan iç harcı ve ustalıkla hazırlanan geleneksel tatlarıyla Yenikent Baklava tatlı bir mola vermek isteyenlerin adresi. 10 yıldır değişmeyen lezzet, değişmeyen kalite. Yenikent Baklava ve Katmer. Yeni Beşevler, Hatice Mehmet Dövme İlkokul karşısı Mehmet Ali Akış. 0543 226 79 73. Tatlı da gerçek lezzet.
1: Kilis'te tatlının yeni dönemi başladı. Yeni hastane yolunda kapılarını açan Bayramoğulları Baklava, ustalığı lezzetle geleneği modern bir mekanla buluşturuyor. Ahmet ve Murat Oruç kardeşlerin emeğiyle hayata geçen Bayramoğulları Baklava, tatlıda kalite arayanların yeni buluşma noktası olmaya aday. Lezzet şöleni, çıtır çıtır baklava, tereyağlı kilis katmeri, ustalık işi künefe, özel lezzet cennet çamuru. Adres: Yeni Hastane Yolu, Göktürk Eczanesi arkası. İrtibat: 0546 170 40 09 0551 949 19 94 0348 803 50 01. Bayramoğulları Baklava. Tatlıya dair ne varsa gerçeği şimdi burada.
2: Biz babadan böyle gördük. Ya balığı tanıyacaksın ya da balıkçıyı. Akdeniz Balıkçılık olarak yolumuza emin adımlarla devam ediyoruz. Bütün balık çeşitlerini taze taze bulacağınız tek adres Akdeniz Balıkçılık'ta. Almış olduğunuz balıklar temizlenir, zeytinyağında kızartılır ve tavada hazırlanıp adresinize servis yapılır. Kredi kartıyla da satış yapılan Akdeniz Balıkçılık'ta aile yerimiz mevcuttur. Adres: Odun Pazarı Caddesi No 24. Telefon: 0545 674 2117. Akdeniz Balıkçılık, Yılmaz Aygün ve oğlu Serkan Aygün. Bu meslek babadan oğula kalan mirastır.
3: Sultan Efendi.

Ey benim yürek yaram, ey benim gözü karam, sensizliğin son durağındayım. Kazan da sen, belam da sen. Dön gel şu yüzüm gülsün, dön gel ömrüme baharlar gelsin. Dön gel, dön gel, dön gel.

0: gelir, feleğim şaşar. Öyle bir hasret ki içimden taşar. Bu gönül en fazla üç gece yaşar. Ecele bırakma, kimseye bırakma. Sen al canımı, sen al canımı.
1: Sultan Efendi.

0: Abi yüreğine sağlık.
1: Eyvallah kardeşim.
0: Var ol abim benim.
1: Parmaklarına sağlık. Sağ ol. Sihirli parmaklarına sağlık.
0: Sağ ol. Allah razı olsun.
1: Sağ ol Hakan'ım benim.
0: Bizi izleyen herkese sonsuz sevgiler, saygılar. Cuma abim, Cuma Duyar abim misafirimiz oldu, şeref verdi.
1: Eyvallah abi, kardeşim.
0: Yüreğine sağlık Hakan kardeşim. Eline sağlık.
1: Şerefin var olsun Hakan.
0: Herkese sonsuz sevgiler, saygılar. Allah'a emanet olun.
1: Eyvallah Erdal abi.

Güzeldik senle ben, güzeldik yan yana. Sen şimdi iste tüm zaferler senin olsun ve tebrikler olsun gidişine. Varsa bu kadına ettiklerine. Ama avucumda dünya ile geldim, görmedin ki. Hiçbir şey vermemek için hiçbir şey almadın ki. Çocukluğumuzsun

0: Radyo Sultan'da unutulmayanlar.
1: Sen şeye gel. 3, 4.

0: Radyo Sultan'da unutulmayanlar.
1: Hani bir şarkı vardı ya, saçlarına aklar düşmüş bereyiz, yaşananlar rüya düşmüş bereyiz. Şimdi okuyacağım eser, bu Reis şarkısının yazarı, değerli sanatçı abim Ahmet Yılmaz için yazılmış ve ithaf edilmiş bir eserdir. Hadi bakalım.

Benim kim olduğumu soruyormuş resmi kimliklinin biri. Ne kanunsuzun paşasıyım, ne düzenbazın maşasıyım. Sormana gerek yok, yerim yurdum belli. Aynı adreste tek başımayım. Sen çaresizlik nedir bilir misin? Kolun kanadın kırıldı mı hiç? Sürgün yedin mi? Yandın mı? Yakıldın mı hiç? Ben onurlu sevdaları, soylu davaları iyi bilirim kardeş. Kendime hakim olamam, bu yüzden ağlarım bazen deli deli. Ağlamak güzeldir gözümün zeli. İftiraya uğramış kader mahkumlarının dert yoldaşıyım. Sonu ölüm olsa da haksızlığa boyun eğmem. Çünkü ehlibeyt sevdasıyla doludur ruhumun temeli. Güneşin karardığı, suyun kendinden utandığı gün, Kerbela'da şehit olan erenlerin mezar taşıyım.

Yüreğimiz, fikrimiz memleket kavgasında. Elimiz, ayağımız ekmek davasında. Doğru oturup doğru kalktık bu hayat masasında. Ben onuruyla yaşayan halkların insanlık savaşıyım. Düşünceme sığmayan düşüncelerim var. Cümlelerimi tamamlamayan hecelerim, gündüzüme küsmüş gecelerim var. Ben yavrusunu yitirmiş annenin telaşıyım. Sen ölen sıcağında toprağın üstüne bağdaş vurup soğan kırdın mı? Ekmek kokusunu bilir misin? Buğday tarlalarında türkü söyledin mi hiç? Emeğini helal kazanan emekçinin kardeşiyim ben. Bozkırlarda, Çarşamba'da, Elazığ'da, Diyarbakır'da, Erzurum'da, Mardin'de, Bafra'da, Sivas'ta, Malatya'da, Harran'da, Çukurova'sında, Pazarcık'ın pamuk tarlalarında ter döken ırgatların bulgur aşıyım ben.